Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Yüksel Yıldız'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Merhamet Kıl Kaşı Keman, Erol Köker sizlerle.

Aşık Veysel'den alınan bir Sivas türküsü dinleyeceğiz. Çiler Şatıroğlu'ndan. Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı.

Seher Yeli bir Muğla türküsüyle devam ediyor. Bodrumlular erken biçer ekini. Mustafa Özcan sizlerle.

Ali İhsan Erdoğan'dan Saadettin Gürhan'ın derlediği bir Çorum türküsü dinleyeceğiz. Elvan Sevim'in yorumundan. Halimi arz ettim dağlara daşa.

Söz ve bestesi Aşık Devran Baba'ya ait Mecnun Gönlüm Senden Vazgeçti Leyla'm türküsünü Musa Eroğlu'ndan dinliyoruz.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle devam ediyor Seher Yeli. Fincanı taştan oyarlar. Bir Can Pullukçuoğlu'ndan dinliyoruz.

Ezahat Bayram Çınar'dan alınan bir Afyon türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Kaçındasın gelin ümmü kaçında? Barış Akpınar sizlerle.

Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar. Abdullah Tunç'tan Mehmet Özbey'in derlediği bu Elazığ türküsünü Ender Balkır'dan dinliyoruz.

dağın arasında kalmışam. Bülbül kimi daldan dala konmuşam. Ne gün görüp ne de murat almışam. Ana beni bu zalimler vurdular. Vurdular da alkanlara koydular. Bu Şanlıurfa türküsünü Hasan Özel'in yorumundan dinliyoruz.

Galip Bilgili ve Raziye Gülten'den alınan Ferai'dir Kızın Adı Ferai Muğla türküsünü Cengiz Özkan seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Garanfil abı gerek, Gülcan Kaya sizlerle.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz atlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz atların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın. İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim bugün 12 Haziran 2026 ve günlerden Cuma. Yine bu sabah nasip oldu, sizlerle buluştuk. Ortak adresimiz TRT Türkü ve TRT Türkü'de sabahla birlikte türküler eşliğinde yaklaşık 3 saat dilimini paylaşmak üzere stüdyodaki yerimizi aldık. Bugün program yapımı Emine Yılmaz'a emanet, sesleri de Murat Daydemir ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan, gönüller arası köprü olmak üzere yine huzurlarınızda bulundum, şükür kavuşturana. Lakin yine sesim duyduğunuz gibi biraz hafif, kırık kırık, üzgün üzgün çıkacak. Dolayısıyla bu soğuk algınlığından dolayı daha baştan her birinize şifa dileyerek...

isimin sağlıksız olduğunu vurgulayayım. Sizlere iyi ulaşır umut ederim ki. Hayırlı bir gün olsun. Yazın sıcak günleri artık bayağı yoğun bir sıcaklık yaşatmaya başladı. Dilerim ki hayırlı uğurlu olur. Tarlada, bağda, bahçede yoğun çalışma vardır. Şehir hayatında mesai oldukça yoğun. Trafik akışı öyle. 7.30'da size karayollarındaki durumu aktarıp saat 8'de hava durumu aktardıktan sonra da sizlerden gelen istek, dilek ve güzel cümleleri paylaşacağız. Ve şimdi iki türkü sunarak günde TRT Türkü'de sabah başlasın diyelim.

İki güzel türküyle TRT Türkü'de sabah başladı. Önce Gülcan Kaya bir Bartın türküsü seslendirdi. Muzaffer Sarı Sözen repertuarımıza kazandırmış. Gide gide kundurama kum doldu. Kum da değil yüreğime gam doldu. Gamdan uzak olun inşallah. Ardından da Hayri Gül'ün sesi ulaştı sizlere. Sadi Yaver Ataman'dan, Adnan Ataman'ın derlediği bir Safranbolu türküsüydü. Kayadan iner akrap, dibinde yeşil yaprak. Bugün 12 Haziran 2026 günlerden cuma ve şu anda saatimizde 07.12'yi görüyoruz. Haberlerin hemen ardından huzurlarınıza geldik. Her sabah olduğu gibi TRT Türkü'de sabah demek için. Programımıza hoş geldiniz. Şimdi uyananlar varsa, yolda olanlar da mutlaka vardır. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evlerinde daha sükunla sabaha karşılayanlara da bereketli kahvaltı sofraları nasip olsun. Yaz günlerinin en güzel vakitleri, umarım ki tarlada, bağda, bahçede bereket yine baki kalır. Efendim, şimdi Emine Yılmaz hazırladı bugünkü repertuarı sizler için. Murat Daydemir sesleri ulaştırıyor ve bu sıcak yaz sabahında birbirinden güzel türküler hazırlandı. Ancak 8'de sizlerden gelen bütün mektuplar geceden itibaren yazıldığı için her birini seslendirmeye çalışacağım. Tabii sesim el verdiği sürece. Devam ediyoruz. Ömer Çalmaşır'ı dinleyeceğiz şimdi. Turan Zorlu'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği Iğdır türküsü. Iğdır'ın yolları daştı, benim yarım kalem kaçtı. Ardından da Deniz Mızrak diyecek ki, bülbüle su verdim altın tasından, çok günler geçirdim karayasının. Bayram Arıcı'ya ait bir Ankara türküsüyle devam edeceğiz.

Deniz Mızrak, Bayram Aracı'dan derlenen bir Ankara türküsü seslendirdi. Şimdi devam ediyoruz. Bu kez Tülay Agil sesini ulaştıracağız sizlere. Adnan Ataman'dan derlenen bir başka Karabük Safranbolu türküsünü dinledik. Ve şimdi de diyecek ki efendim Tülay Agil, İlik düştü yakamdan, aman yar geliver arkamdan. Yine Adnan Ataman derlemesiyle Safranbolu imzası taşıyor.

0: Yol durumu.
1: Dinleyicilerimiz, Karayolu Genel Müdürlüğümüzün verdiği bazı bilgilerde görüyoruz ki trafik akışında değişkenlik olan yollar var, güzergahlar var. Şehirler arası yollarda özellikle buna çok dikkat etmek gerekiyor ve trafik işaretlerini takip etmek, bulundukları noktalarda da yine trafik işaretçilerini takip etmek gerekiyor. İzmir Menemen Çevre Otoyolu'nda genleşme ders onarım çalışmaları nedeniyle Aydın yönü Kanal 1 Köprüsü'ndeki 0 ila 1. kilometreler arasında 11 Haziran'da başlayan çalışmalar 12 Haziran'a devam edecek ve sağ ve emniyet şeridi kapatılı durumda şu anda. Trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Eskişehir-Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresindeki Sporkent kavşağında iyileştirme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Bağla-Karakeçeli yolunun 30 ila 35. kilometreleri arasında 4 Haziran 2026'da başlayan çalışmalar 7 Temmuz 2026 tarihine dek devam edecek ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçeli-Bağla-Ankara yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım Ankara-Bağla-Karakeçeli yönünden çift yönlü olarak yani gidiş geliş olarak sağlanacak. Ters istikamette trafik akışı var. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki tarafında birer şerit her gün saat 22 ile 06 saatleri arasında yapım çalışmaları devam ettiği için sürücülerin trafik işaret ve işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bu bölgede bir kapalı güzergah söz konusu. Kastamonu-Tosya yolunun 0 ila 5. kilometreleri arasında 8 Haziran tarihinde başlayan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ile 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında 12 Haziran 2026 tarihinden itibaren 12 ile 17.30 saatleri arasında patlatmalı çalışma yapılacağından araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergah olarak da Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahını kullanabileceklerdir. Afyon-Karahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyon-Karahisar otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor. Amasya-Turhal yolunun 63 ila 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer taraftan yine çift yönlü olarak sağlanacaktır. İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 45 ila 47. kilometreleri arasında 5 Mayıs 2026 tarihinde başlayan tünel bağlantı yolları ve Kemaliye-Kozlupınar Viyadiği arsa tünelindeki ikinci işler çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

7.38'i görüyoruz saatimizde. Bugün 12 Haziran günlerden Cuma. Efendim TRT Türkü'de sabah yine yayında. Tekrar sizlerle buluştuk bu sabah ve türküler eşliğinde 3 saate yakın bir zaman dilimini paylaşmak bize mutluluk veriyor. Umarım herkes sağlık, huzur, afiyet içindedir. Bu arada tabii ki hastanelerde şifa bekleyen çok sayıda insanımız vardır. Her birine Rabbim şifa nasip eylesin tez vakitte. Hemen diyorum ki hiçbir zaman eliniz dara, önünüz yara düşmesin. Muhteşem atasözlerimiz var. Çok güzeldir bu sözler. Der ya, ayağın taşa gözün yaşa değmesin. Bu topraklarda böyle bir kadim kültür var. Dualarım, iyi dileklerim bütün dinleyicilerimiz içindir. Programı bugün Emine Yılmaz sizler için hazırladı. Murat Daydemir sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz'de gönüller arası köprü kurmaya çalışıyorum. Efendim biz yol durumunu aktarmadan önce bir Rumeli türküsü seslendirdi. Soner Özbilen'in Remziye Özbilen'den derlediği Yıkılsaydı Meyhaneler Rakı Kalmasaydı sağlığa zararlıdır. İzlela Kaptan seslendirdi. Ardından Ömer Çeliker'in sesiyle bir Kerkük yolculuğu yaptık. Mehmet Özbek Abdülsahat Sait'ten derlemiş. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarım giymiş beyaz azya cuma namazından gelir. Efendim namazlarınız da şimdiden hayırlı uğurlu makbul olsun, kabul olsun. Devam ediyoruz. Semra Algül seslendirecek bir türkü. Saadettin Kutlu'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği Van türküsü. O süsem, o sümbül, o gül, o bağındır. Ağlamak, sızlamak gençlik çağımdır. Ardından Turan Engin'i rahmet ve sevgiyle yad edeceğiz. Ve diyecek ki, bahçeye gel ki görem, el uzat bir gül verem. Aramızda dağlar var, ben seni nasıl görem, sana nasıl erem. Hüsamettin Subaşı ustamızdan repertuarımıza kaydolmuş bu Van Erciş türküsü TRT Türkü'de sabah devam ediyor.

Derincilerimiz Turan Engin'i dinledik. Ardından bir ara böyle bir yayın ufacık kesintisi olmuş olabilir sizlere. Teknik bazı sorunlar nedeniyle. Efendim şimdi 7.46'yı görüyoruz saatimizde ve devam ediyoruz. Bu kez Badılcan oymadı mı diyecek koro işliğinde bir Süleyman Sökmen türküsü ve Yozgat'a gideceğiz. Ardından da çemberimde gül oya, gülmedim doya doya, dertlere karıyorum günleri saya saya diyecek Mahmut Kıvanç. Kamil Nizam Bigalı'dan Ahmet Yamacın derlediği Çanakkale Biga türküsünü dinleyeceğiz. Sonra da bakalım mitolojik görünümde sizlere hava durumunu aktaralım ki sizlerden gelen mesajları paylaşırken bugünün hayrı, bereketi, uğuru daha bir olsun. Hepimiz huzurlu yaşayalım bugünü.

3'ü görüyoruz saatimizde. Çanakkale gezimizde devam etti. Şimdi Yozgat'ın asmasıyım diyecek Emine Koç ve Zahide Özkan'dan Mustafa Özgül'ün derlediği bir Yozgat türküsüyle de Yozgat'a selam gönderelim. Ardından dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletmen çok ağlarım, yaman çağımdır benim diyecek Ferman Boran Selik. Mustafa Demirci'den Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği güzel bir Elazığ türküsüyle de TRT Türkü'de sabah devam edecek.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde özellikle Marmara'nın kuzeyiyle Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında da yoğun olarak pus ve sis beklentisi var. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar da ara sıra orta kuvvette esenecek yurt genelinde. Özellikle meteorolojik uyarılarda bulunulmasa da bu dönemde sıcaklara dikkat etmek gerekiyor. Bazı illerin sıcaklık değerleri şöyle: Bursa 31, Çanakkale 32, Edirne 34, İstanbul ve Afyonkarahisar 29, Denizli 34, İzmir 32, Muğla 31, Adana 30, Antalya 28, Burdur 31, Hatay 27, Ankara ve Eskişehir 29, Konya 30, Nevşehir 27, Bartın 30, Bolu ve Kastamonu 28, Zonguldak 24, Amasya 32, Rize 25, Samsun 26, Trabzon 23, Erzurum 22, Kars 20, Malatya 31, Van 26, Diyarbakır 35, Mardin 32, Siirt 33 derece olacak ve Şanlıurfa'da da yine aynı derecede sıcaklık görüyoruz. Güneydoğu'daki yoğun sıcaklıkların bugünkü en zirvedeki hali Bursa, Şanlıurfa'da yaşanıyor. 36 derece sıcaklık görecek Şanlıurfa. Sağlıklı bir gün diliyoruz.
0: Hava durumu.

Saatimiz 08.06'yı gösteriyor. Her gün bu dakikalarda hemen size meteorolojik görünümün ardından bir türkü dinletmiş oluyoruz. Bir de şimdi güzel bir türkü duydunuz ki dilerim ki cuma gününüz çok hayırlı uğurlu geçer. Ve işte olanlar mesai.

Ay başında olanlar, tarlada, bağda, bahçede ter dökenler inşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Ama öncelikle daima sağlık, sağlık diyoruz. Meteorolojik görünümü aktardık, ardından Beyhan Karslı'nın sesi ulaştı sizlere. İğne attım tarlaya, parıl parıl parlaya, kız oğlanın yanında ah dedikçe terliğe diyecekti. Gaziantep'ten Emin Turgay'ın Halil Beydili'den derlediği bir türküyle. Ve o yanı pembe, bu yanı pembe diyecek şimdi Muzaffer Ertürk. Onu da dinledikten sonra efendim bugün 12 Haziran 2026 günlerden Cuma. Bu yaz sabahında yine sizlerden gelen birbirinden güzel iletiler var. Sosyal medyamızdaki bütün ağlarda Instagram sayfamız, Facebook sayfamız ve tabii ki X, eskilerde Twitter'dı, TRT Türkü sayfalarından bize yazmaya devam edin. Zaman yettikçe, nefesim el verdikçe seslendireceğim. Şimdi Muzaffer Ertürk'e kulak verelim.

Saatimiz 8.13 ve bugün günlerden cuma. Değerli dinleyicilerimiz, Özgür Eren'i dinledik bir Yozgat Boğazıyan türküsünde. Dar köprüden geçerken köprü salladı beni dedi. Soner Özbülen derlemiş, repertuarımıza kazandırmıştı. Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bugün eğitim öğretim yılının, yani bu yarı dönemin artık sonuna gelmiş olduk. Ve öğrencilerimiz oldukça yoğun bir ders döneminden sonra, öğretmenlerimiz de onlara rehberlik yaparak ter döktükten sonra bir tatili hak ettiler. Hayırlı uğurlu olsun. Gelecek günlerde zihin açıklığı dileyelim ve öğretmenlerimize de kolaylık. Allah her birinin yanında olsun daima. Ve tatil boyunca tabii ki bütün çocuklar mutlu olmayabilir. Bugün UNESCO tarafından 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği Mücadele Günü olarak derlenmiş, Dünya Çalışma Örgütü tarafından, ve çocuk işçiliğine dikkat çekilmek istenmiş. Özellikle bu meyanda çocuklarımız deyince Gazze'deki bütün şehit olan evlatlarımıza Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Çünkü çocuk masumiyettir değerli dinleyicilerimiz. Şimdi sizlerden gelen iletiler var. Tekrar karneleri dilerim ki güzeldir ve sizler de o emeğinizin, çabanızın, güzel birer evlat yetiştirmenin mücadelesinin meyvelerini toplarsınız. Bütün öğretmenlerimizin ellerine, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz her birine. Ve TRT Türkü dinleyicileri, sizlerden gelen istekler yoğun bir şekilde. Bugün şunu diyor bana, hepsini toparlayınca şu cümle ulaştı. Dediler ki Sabahat Hanım, yine sesinizden saf haliyle sabah sabah türkü dinlemeyi kısacık çok seviyoruz. Emin olun ki bu halde de söyleyeceğim sizler için. Onu aktarayım, merak etmeyiniz. İstekleriniz doğrultusunda programı güzel bir şekilde hazır Emine Yılmaz. Repertuarımız çok güzel. O nedenle sizlerin yazdığı istekler repertuarımızda yer alıyor. Bunu hemen vurgulamak isterim. Şimdi bir türkü daha dinleyelim. Ondan sonra bugün değişiklik yaparak Instagram'daki TRT Türkü sayfasını dillendirmeye başlayacağım. Kara basma iz olur diyecek Nuran Mengüş. Mustafa Ağızkalı'dan Dağıt ve çocuğumuzun derlediği bir Bayburt türküsü. Çünkü Almanya Rotterdam'dan yazan Bayburtlu dinleyicimiz İhsan Bey diyor ki, Bayburt türküsü var mı bugün? Hemen dinletelim.

8.22 görüyoruz saatimizde. 12 Haziran 2026 ve TRT Türkü'de sabah sizin radyonuz, sizin buluşma adresiniz TRT Türkü'de. Bahattin Karakoç bir Diyarbakır türküsü seslendirdi. Murat Gil'in damından atlayamadım, liralarım döküldü, toplayamadım. Ve şimdi Instagram'dan yazan dinleyicilerimizin selamlarına bir aleyküm selam diyelim. Saim Dovur yazıyor, günaydın İzmir Ali Ağa'dan tüm Kahramanmaraş Andırınlara, Aşık Mahsuni Baba'dan bir türkü istiyorum. Valla ben biraz sonra mırıldanacağım. Hem sesim açılsın sizler için. Seyda Alas Adana'dan sevgiler gönderiyor türküyü. Sevgili eşim Zübeyde Hanım, oğlum Mesut, gelinim Şeyda, kızım Ceren, torunlarım Egehan, Nisan, İnci için istiyorum demiş. Hay hay. Ve Ahmet Bey günaydın, gününüz aydın olsun. Ozanların diyarı Şirin Kırşehir'den Ahmet Ersoy. Sıradaki türküleri eşim Mercan Hanım, torunum Duru ve Eymen'e armağan ediyorum. Ekibimize de teşekkür etmişsiniz. Sizler de var olun efendim. Beşirli Hasan, Giresun Esbiye Cibril Mahallesi'nden herkese kucak dolusu selamlar diyerek sıcacık bir selam göndermiş. Diyor ki uzun zamandır sizlerden ayrı kaldım. Şükür kavuştuk. Sıradaki türkü ailemi, arkadaşları, dostları, TRT Türkü dinleyen herkese armağan olsun. Güzellikler hepimizin olsun diyerek hayırlı bir günde dilemiş. Ben de dedim ki yok ne zamandır Hasan Beşirli Bey. Hoş geldiniz tekrar. Tekin Koluçolak Ankara'dan hayırlı cumalar dileyerek programımıza bir selam göndermiş. Aleyküm selam. Ve değerli hocamız Turan Akman Erkılıç, TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, Sabahat Hanım, çalışma arkadaşları, türküleri yalnızca bir müzik türü olarak değil, kültürümüzün, ortak hafızamızın, insan sevgimizin ve toplumsal dayanışmamızın sesi olarak ele almanız çok değerli. Bu ve daha değişik nedenlerden ötürü gençlere türkülerimizi sevdirmemiz bir gereklilik. Eğitim kurumlarımızı bu amaçla işe koymamız şart. Her okulun koruları olmalı. Değerli öğretmenim, inanın ki meslek hayatım boyunca özellikle öğretmenlikten asla uzaklaşmadık kendi adımıza. Bunu hep vurgulamak için aşağı uzak atmadınız. Çok da doğru söylüyorsunuz. Biz de bu nedenle size teşekkür ederiz ve her zamanki gibi türküyü arkadaşlarınıza, eşine, eşinize, oğlunuz Çağan Deniz'e, kardeşiniz Gültekin Erkılıç'la, yeğeniniz Gökşen Sevindi'ye ve bütün dostlarınıza armağan ediyorum. Müstesna ekibi de selam göndermiş. Çok teşekkür ederim. Ve günaydın diyerek Konya'nın Akşehir ilçesi Cankurtaran köyünden selam gönderiyor Mustafa Bey. Çok teşekkür ederim. Güzel dilekleriniz için. Cüneyt Bey diyor ki Merzifon'dan günaydın. TRT Türkü dinleyicileri ve yayın ekibini içten dileklerimle selamlıyor. Sıradaki türküyü eşim Gülcan Bolat'a ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Turan, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Sultanbeyli'den. Bugün sınava girecek öğrencilerimize başarılar dilerim. Sıradaki ezere annem, kardeşlerim, çocuklarım ve torunlarım için istiyorum. Yayın ekibi ve türkü dinleyicilerini de armağan etmeyi unutmamış. Evet, bugün zihin açıklığı diliyoruz. Bütün sınava girecek öğrencilerimize hemen onlara birer türkü armağan edelim. Bu kez Didem Dilara Dumana Var seslendirecek bir Erzurum türküsünü. Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan diyecek. Ardından da Şenay Akayran'ı dinleyelim. Potin bağım çözüldü.

Saatimiz 8.30 oldu. 12 Haziran Cuma programımız TRT Türk'ü'de sabah yarı bölümünü tamamladı. Bir bu kadar süre daha birlikteyiz inşallah. Güron Seçil Kara hayırlı, huzurlu, mutlu bir Cuma günü dileyerek herkese selam gönderiyor. Aleyküm selam. Muğla ve yatağına da selam olsun efendim. Elbette ki yatağına ve size bir türkü armağanım var. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten Mutat selamını göndermişler. Var olunuz efendim. Sıradaki türkü eşiniz Meral Hanım'ın, oğlunuz Ege ve Turan hocamızla tüm türkü severlere armağandır. Huriye Özer Nide'den selamlar göndermiş bize sevgili öğretmenimiz. Biz de sağlık diliyoruz. Aykut Türk Bolu Güvem Yaylası'ndan selamlar sevgilerek diye başlayarak ve eşim Reyhan Hanım'la torunlarım Ala Asil ve arkadaşlarım İlyas Aydın, Coşkun Bakan, Rıza Yakın, Fahri Özdemir, Hacı Tosun, Murat Odabaşı, Ali Gündoğdu, Selami Kabakçı, Mustafa Kına, İlyas Nazeden ve radyatörcü Bayram Dayı'ya türkü armağan ediyorum demiş. Böylelikle çok teşekkür ederim. İşim kolaylaştı. İsimleri zikretmiş olduk. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Sıradaki türkü Siz Güzide Ekibe, Sabahat Hocam'ın nezdinde kendisine, ekibine, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, tüm Türk

müziksever dostlarıma, dinleyicilere armağan ediyorum. İyi yayınlar dilemişsiniz. Çok teşekkür ederim. Siz de var olun. 7/24 bizimlesiniz. Türküler bizim yaşam kaynağımız. Yaşamımızdaki her şeyimizi anlatır. Kısacası her şeyimiz. Hayırlı cumalar efendim. Siz de Allah'a emanet olunuz. Mustafa Ali Aydemir Ordu Fatsa'dan yazıyorlar. Her zamanki gibi sevgi dolu sözcükleriyle. Sıradaki türkü de Suna Koçak, Seniha Cengizhan, Meral Özhan, Gülden İbiş İmamoğlu ve tüm türkü dinleyicileri için istiyorlar. Niğde'den yazıyor değerli ozanımız Fikret Dikmen. Sağlık diliyoruz, kaleminiz kavi olsun. Ali Yöntem diyor ki taşın aş olduğu şehirdir asil bucak. Tabii ki öyle. Çok teşekkür ederim benim için kullandığınız güzel sıfatlara. Geçmiş olsun dileğinizi de ayrıca teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gününüz hayır olsun. Bir türkü çalıverelim ama Burdur'dan da çalıyoruz. Siz de bizi dinleyin gari, ben iyileşeceğim inşallah. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden bizi selamlıyor. Müjgan Kızılkaya zarif bir selam göndermiş İzmir Karşıyaka'dan. Biz de selamlıyoruz. Bütün türkü dinleyicilerine size türkü armağanımız var. Selahattin Balkan günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar diyerek Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den bizi selamlıyor. Saygı bizden efendim. Sultan Hanım'la çocuklarınıza ve bütün sevdiklerinize, Musalar Yeniköy halkına türkü armağan ediyorum. Aman ben bana bir ara durun deyin çünkü türkü dinletmek istiyorum. Şimdi diyoruz ki duman aldı dağlara, ben kaldım meylalara. Şenol Özyakup'la bir Karadeniz yolculuğu yapalım.

Efendim 8:38'i görüyoruz saatimizde. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Şimdi dinlemeye başladıysanız hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Biz İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından bütün ülkemize tekrar kalbi selamlar. Programı Emine Yılmaz hazırladı ve Murat Daydemir sesleri ulaştırıyor sizlere. Bendeniz böyle biraz hani nazan dediğimiz biraz burun tıkanıklığı yansıtan bir sesle konuşuyorum. Ancak gelen iletilere bakılırsa hocam sesiniz güzel geliyor dediniz ya. Hay Allah razı olsun, yüreğimi su serptiniz. Az önce bir Rumeli yolculuğu yaptık. Muzaffer Sarısözen hocamızın Hüdaverdi Güner'den derlediği bir türküydü. Biraz bunun mistik yanı da vardır ama biraz daha hareketli icra edilmiş. Emine Karakuş seslendirdi. Ver ateşi yalan da dünya koyansın, arkadaşlar uykudan uyansın dedim. Sevgili Şaban Dişli, çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Sevgili Sabahat Aslan ve değerli çalışma arkadaşları, türkülerin bir araya getirdiği güzel insanlar, hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlık içinde çok güzel günleriniz olsun. Sağolunuz efendim. Aynı dileklerle saygı gönderiyoruz sizlere. Değerli Ahmet Özçelik, daimi dinleyicimiz, size çok teşekkür ederim. Bizim nezdimizde bütün ekibimize kucak dolusu selamlar, sevgiler diyerek cümlelerine başlamış. Okuyacağım bir türkü size, Saynur Hanım'a, torunlarınız Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'le Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kahraman Polis Teşkilatımıza armağan olsun. Ve ayrıca demişsiniz ki yeğenim Hidayet Sezer'e de armağan ediyorum. Siz de kendinize dikkat ediniz, sağlıkla kalınız. Mersin Erdemli'ye selamlar. İbrahim Özüdoğru hayırlı sabahlar diliyor. Çok teşekkür ederim ama liste hayli kabarık, hızla seslendiriyorum. Musa Aytuğ, Coşkun Bakan, Bayram Gökçen, Ahmet Gürel, Mehmet Altan, Selahattin Balkan, Vahdi Açen, Ali Gündoğdu, Zeki Gün, İsmet Köklü, Sefai Özdemir, Ahmet Uzal, Halil İbrahim Didin, Nevin Keklik, Rıza Yakın, Ayhan Çat ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine türkü armağan etmek istemiş. Biz de hemen türkü sunalım.

yolumuz Erzincan Kemaliye'ye uğradı. Süleyman Hatun'un derlediği, repertuarımıza kazandırdığı bir türkü Şerife Hatun seslendirdi. Meşenin tepesinden dedi. Biz bu arada yine bütün eğini dostlarımıza selam gönderelim. Yoğun biçimde yazıyorlar. Özellikle İzmir'den dinleyicilerimiz bugün Erzincan türküsü dinlemek istediler. Kemaliye, o güzel eğinin türkülerine de yer vermemizi istemişlerdi. Gönüllerine değsin bu türkü. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan bizi selamlıyor. Hakan Yeşil, türkü severlere İzmit'ten selam diyor. Yasin Hakan Uşaklıoğlu da günaydın diyor. Aleyküm selam, günleriniz aydın olsun. İstanbul Ok Meydanı'ndan Osman Çayır sıradaki türküyü torunu Ege ile Emet Azant Köyü'nden Süleyman Birol'a armağan etmek istiyor. Biz teşekkür ederiz. Fahri Özdemir Osmaniye'den selam göndererek bütün türküleri Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne armağan etmek istediğini söylemiş. Elbette teşekkür ederiz. Selami Kabakçı Niksar'dan bize sesleniyor. TRT Türkü dostlarımı selamlıyorum diyor. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Karabük Saframoğlu'dan İsmail Yetişken TRT Türkü iyi ki varsın diyor. Ve sıradaki türkü de Fatih Pekşen Yiğit Yardibi tüm türkü dinleyicilerine armağan etmek istemiş. Çok teşekkür ederim efendim. Ahmet Uzal sabah şerifleriniz hayır olsun diyorlar. Şaban Günhan Eskişehir'den selamlamış bizi. İsmail Güner Han İzmir yollarından selamlıyor. Yolunuz açık olsun. Can dostlarım diyerek seslenmiş ve sıradaki türkü Kars Akbaba köyüne armağan etmek istemiş. İyi ki varsın TRT Türkü cansın. Can olan sizlersiniz. Almanya'dan Hüseyin Şahin Gelşenkir Şenten bize ulaşmış. Saygı bizden efendim. Sıradaki türkü tüm türkü dostlarına armağanımdır. Hayırlı sabahlar. Tebrikler demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Leyla Çabuk Ordu'dan bizi selamlıyor. Leyla Hanım gününüz güzel olsun. Tuncel Ero Eskişehir'den yine selamlamış. Aleyküm selam. Aksaray'dan Kamil Şişman bize yazdılar. Akif Arslan Kocaeli Gebze'nin sesi. Veli Özdemir de güzel Adıyaman'ımızdan selamlamış bizi. Hatta Adıyamanlı sevgili dostlar Gölbaşı'ndan dün gece itibariyle Sabahat Hanım yarın inşallah iyileşirsiniz ve türkü okursunuz demişlerdi. Vallahi okuyacağım, Azmin elinden bir şey kurtulmaz. Saraç Büfe günaydın diyor, Konya'dan tüm ülkemize sevgiler saygılar diyor. Ve Ergün Tondu Dairende'den Tomuncu Baba'dan hayırlı cumalar diliyor. Duanız kabul olsun efendim. Sıradaki türküyü Tontu ailesiyle birlikte Erdal Oğuz Hilmi Keyhıdır'la bütün Dairendeli ve Ceyhanlara armağan olsun diyor. İstanbul Pendik'ten Hamza Kurt yazdı. Aziz Ceviz Bilecik Bozoyuk'tan selam gönderdi. Sıradaki türküyü eşim Raset Hanım'la armağan etmek istiyorum diyor. Peki armağan olsun. O halde söz az olsun, türkü çok. Şimdi Büyük Ceviz'in Dibi Şerife Algül Yıldırım yorumuyla ulaşacak sizlere. Ahmet Yamacı Nazım Can'dan derlemişti. Bir Erzincan Kemaliye türküsü dinleyeceğiz. Ama ondan önce Kayseri'nin gerçekten böyle simge türkülerinden biridir. Ahmet Yamacı Ali Ulvi Erandaş'tan derleyerek repertuarımıza almış ve Mustafa Kemal Şimşek seslendirecek. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, insanlara geldim senin yüzünden. Türküler TRT Türkü'de sabahta ve yalnız TRT Türkü'de.

Efendim, bu pasaj özel olarak sizlere armağanımdır. Değerli dinleyicilerimiz dün bizi mutlu etmişler. Sevgili dinleyicimiz diyor ki dün hasta halinizle bize hastane önünde incir ağacını söylediniz. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Çok çok ama çok istek geldi. Ben de o yüzden önce güzel bir mistik ezgi seslendirdim sizlere ve ardından da gerçekten yüzyılın ozanlarından biri Maksut Feryadi'nin sözleri ve ezgisi. Çok istediniz. Okumuştum konserlerimde de. Ben de TRT Türkü'de sabahta minik bir demet olsun bu cuma gününde diye seslendirdim ve her birinize armağanımdır. Serap Çoykuş'u günaydın. Şahin Biliş selam, hayırlı yayınlar Ordu Korgan Koycuaz Mahallesi'nden diyor ve biz de saygı gönderiyoruz size. Türküler tabii ki size armağan olacak. Ormancı Mustafa Bey Konya Güney Sınır'dan yine bizi yalnız bırakmamış. Çok teşekkür ederim. Gazeteci dostumuz Davut Güleç Kayseri'yi ne kadar güzel anlatıyor. Kapadokya'nın kapısı Soğanlı'da, sıcak balon Ali Dağı'nda, yamaç paraşütü yelken, kanat Zamantı'da kano, Felahiye'de rafting, velhasılı birçok etkinlik. Örenşehir'de Mozaik şehir merkezinde dünyanın ilk hastanesi Gevher Nesibe, Güneşli'de dünyanın ilk ticaret merkezi Kaniş Karum, tarihi ve doğal güzellikleri Erciyes Kar Kaplanları. Muhteşemdir tabii ki Kayserimiz ve biz de size selam gönderiyoruz bu güzel turistik tanımdan sonra. Emin Kağan, Doruk, Lina, çocuklarınız Onur, Özgür, Mertcan, Müzeyyen Hanım'a, kızlarınız Yasemin ve Büşra için tabii ki türkü armağan ediyorum. Az önce okuduğum, hemen de akustik seslendirdiğim türkü armağandır. Ali Çakır Samsun'da 19 Mayıs'tan bize yazıyor. Naim Bostan Muz Diyarı Anamur'dan yazarak trafik kurallarına yine dikkat çekmiş. Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden selamlıyor. Nuh Aksoy Antalya'dan eşi için bir türkü istiyor. Hatun Hanım'a türkü benden armağandır ve hayırlı cumalar diliyorum. Mustafa Uyar Konya'nın Akşehir ilçesi Cankurtaran Köyü'nden sesleniyor bize. Türkü dostları için türkü istemiş. Maya Türköz Uşak'tan günaydın diyor. Hepimize sağlıklı bir gün olsun inşallah ve Bulancak sabahının güneşli olduğunu bize bildiriyor Havva Türk. Kemal Bey ile kızları Rümeysa ve Neva için türkü istemiş ve Vehbi Aksungur'da Konya Selçuklu'dan yazıyor. Gülnaz Malbastı Delal gurbet ellerinden bize ulaşmış. Almanya'ya Suna Koçak teyzemize ve size sevgiler, selamlar ve şimdi türkülerimiz ard arda sıralanacak. Ancak değerli dinleyicilerimiz, her zaman vurguluyorum, elimden geldiği kadar hakikaten bütün isimlere yetişmeye çalışıyorum ve sıklıkla okunmayan ya da yeni katılan dinleyicilerimize de bir selam göndermek istiyorum. Şimdi türkülerimiz sıralansın, her biri armağanı sizlere.

9.46'yı görüyoruz ve saatin 3. kısmını da almaya başladık. İmran Koç'un sesi size ulaşırken bir Azerbaycan ezgisiyle Osman Özdenkçi notalandırmış Hacı Ali Hancı'nın bu eserini. Seher vakti sen tarlaya giden de ses yayılır dört bir yana Süreyya dedi. Ve ondan önce de bir güzel Manisa türküsü dinledik. Muzaffer Sarı Sözen Haydar Bayçın'dan derlemiş.

İşte kırmızı buğday ayrılmıyor seycinden, Mevlam versin güzellerin gencinden, dedi Özlem Özdemir. Ve bu türküleri de bizim güvenlikte canla başla hizmet eden çok sevgili kardeşlerimize, armağanımdır sevgili Hasan Yıldız da Murat Güneş'e. Efendim TRT sizler için bütün programları en güzel biçimde hazırlarken elbette ki geniş kadrosuyla da ülkemiz genelinde hizmet için canla başla çalışan bütün kardeşlerimle hizmet vermeye devam ediyor. Ve biz de bugün onlara bir türkü armağan edelim istedik. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden bizi selamladı. Teşekkür ederim. İzmir'den günaydın diyerek memleketim Ankara Yaş Sinanlı Mahallesi sakinlerine türkü istiyorum dedi Savaş Özat'a. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan tüm dostları selamladı. Türkiye hediye etmek istiyor. Gülay Karabulut Konya Selçuklu'dan selam gönderdi. Aleyküm selam. İsmail Sarp Manisa'nın sesi. Hayırlı cumalar efendim. Hacı Ayaz da Giresun Espiye Güzelyurt Köyü'nden yazıyor. Gününüz güzel olsun. Eşinize, çocuklarınıza türkü armağanım var. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden bizi selamladı. Sıradaki türküyü tüm türkü dinleyicilerine ve emekçilerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden, Sinan Öksüzoğlu da Trabzon Arsin'den selam saygı diyerek bize seslenmişler. Başım üstte selamınız. Sıradaki türkü sevgili Ali Aydoğdu kardeşim için isterim demiş. Elbette Behi Özgür günaydın TRT türkü dinleyici ve yapımcılarına selamlar diyor. Aleyküm selam. Her zamanki gibi Bülent Bey eşi için ve Paşalar Köyü'ne türkü armağan etmek istiyor. Abus Bakır Hatay Antakya'nın sesi. Bütün hepimize selam, mutluluk ve sağlık diliyor. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türkü de eşiniz Gülşen Hanım'la, evlatlarınız Onur Bakır, Emre Bakır'la size ve sevdiklerinize armağan. Günaydın Mihalitçik'ten yazan sevgili Gürol Yavuz Eskişehir'e selamlar. Özgür Aldemir Mersin'den bizi selamlıyor. Gününüz güzel olsun. Manisa Şehzadelerden hayırlı sabahlar diliyor Salih Kurt. Sıradaki türküyü ailesiyle dostlarına armağan etmek istemiş. Halil Kasap Doğulu Şah Köyü'nden günaydın diyor Kütahya'dan. Sabahat Hocam dün hastane önünde incir ağacı benim için hasta halini söyledin ya, çok duygulandım. Ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki varsın Sabahat'ım demiş. Çok teşekkür ederim. Siz var olun. Efendim benim görevim bu kültüre hizmet için yola koyulduğum günden beri pul işi yar edindim. Siz mutlu olun. Ülkemin güzel insanları kültürümüzü yarınlara taşımak zorunda. Ali Cengiz günaydın, günün güzelliği sizlerle olsun diyor. İsmail Hakkı Cansız da Balıkesir'in sesi. Abdullah Aksüt Samsun Terme'den yazıyor. Trabzon Araklılara ve operatörlerle dayı oğlu Enbiya Köse'ye türkü armağan ediyor. Serdar Deniz hayırlı cumalar olsun efendim. Denizli Çameli Taşçılar Mahallesi'ne hemen bir türkü armağan edelim. Bu kez Ali Haydar Gül seslendirecek yine Azerbaycan ezgisini. Handan Uysal derleyip repertuarımıza kazandırmış. Kaşın kemana benzer. Güzel gözlü Mensure, bakışın canlar üzer. Güzel gözlü Mensure, türkümüz sizler için.

Efendim 9.16'yı görüyoruz. 12 Haziran 2026 Cuma günü TRT Türk'le sabah yayında ve bugün programın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşmıştım. Dünya Çocuk İşçiliğini Koruma Günü, çocukların güvenlik altına alınması günü olarak UNESCO tarafından, Dünya Çalışma Örgütü tarafından belirlenmiş. Yaz tatilinde şimdi sevgili yavrularımız elbette ailelerin yardımcı olacaklardır, olmaları gerekiyordur. Ancak yine de onların özellikle sağlıklı gelişimi ve derslerinin daha çok odaklanmaları için imkanlar nispetinde yardımcı olmak gerekiyor. Hepsine güzel bir tatil diliyorum. Zihin açıklığı versin Allah ve daima annelerin, babaların o emekleri asla boşa gitmesin diyedir. Bütün dilek ve dualarımız öğretmenlerimizin de eline koluna sağlık. Allah onları da var etsin efendim. Her biri birer mum erir ama aydınlatırlar. Çok güzel bir Kerkük.

Türküsü dinledik. Mehmet Özbek hocamız Fahrettin Ergeç'ten derleyip repertuarımıza kazandırmıştı. Selma Geçer de seslendirdi. Dede dede can dede, tesbihü mercan dede, can kerkük, selam olsun sana da. Ve ondan önce de türkümüz çok güzeldi yine. O türkümüzü de Kars'tan bize yazan dinleyicilerimize armağan olsun. Ve Selma Geçer'in sesinden sonra yine türküler var. Ancak Bahattin Yüksel diyor ki Trabzon Beşikdüzü Hünerli köyünden güzel bir bahar sabahından selamlar. Aleyküm selam, bahar güzel gülerliği varsa ve siz mutluysanız biz de çok seviniyoruz. Ayhan Çat günaydın Sabahat Hanım, güzel bir İstanbul sabahından selamlar. Sıradaki türküyü sağlık ve emniyet çalışanlarımıza armağan edelim demiş. Hayırlı günler efendim. İsmail Özdemir, gününüz aydın, gönlünüz şen, dilekleriniz kabul olsun. TRT Türkü ailesi Çanakkale'den sevgiler diyor. Hüsamettin İlbas da efendim Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden hayırlı sabahlar diliyor. Sıradaki türküyü Nurettin Alkan ve tüm türkü severler için istiyor Azamettin Bey. Ve Soner Koç diyor ki hayırlı cumalar olsun Sabahat Bacım. Sıradaki türküyü asker, polis, öğretmenler, doktor, savcı, hakim ve TRT Genel Müdürümüz Mehmet Zahit Sobacı'ya da armağan olsun. İzmir Gazi Emir'den yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Aman Allah'ım, çok güzel bir ileti düştü. Hakkı kalmasın diye seslendireceğim. Nefsimizi övmekten haşa kaçınırız ancak çok güzel dizeler geldi. Şair Resul Uzun yazdılar bize, selamladılar programımızı Kahramanmaraş'tan ve Kahramanmaraş'a biz de selam gönderiyoruz. Kahramanmaraş halkıyla Sütçü İmam Üniversitesi personeline elbette ki türkü armağanım var. Ancak dizeleri okumak boynuma vebaldir. Sunar bize nefis türküler, aklımızı alır güzel ezgiler. Bizim içimizden pası siler, Allah'tan hep huzur diler. Her yerde vardır gurbetçiler. Allah'tan dilerim yüzün güler. Tekrar Allah'a emanet ol, esenlikler diler. Çok teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık Ozan'ım. Ve bu güzellik üzerine ancak türküler yakışır. İki türkü sırada. Haydi sürpriz olsun, dilek tutun.

9.24 olduğu zamandan hızla akıyoruz ve sizlere türküyü dinletmek ve iletilerinizi de mutlaka okumak istiyoruz. Hemen o yüzden seri seri konuşuyorum. Çok güzel bir türkü dinledik. Kavurma koydum tasa, doldurdum basa basa. Efendim bu bir Erzurum türküsüdür ve kına gecelerinde çoklukla okunur. Ondan önce de bir Kerkük türküsü daha dinledik. Kayalar gölgelendi, gözeller suya indi dedi Mehmet Aldaşoğlu ve bu türküyü Mehmet Özbek hocamız Ekrem Duzu'dan derlemiş. Dergincimiz Halil Zeybek, Sabahat Hanım Kütahya'dan selamlar diyor. Türkü dinleyicilerine, çalışanlarına, öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime bir türkü armağan etmek istiyorum. Sevgi saygı bizden efendim. Tekin Koluçolak diyor ki dilinize yüreğinize sağlık Sabahat Hanım. Mest oldu bu güzel sesine. Çok teşekkür ederim efendim. Lütfettiniz. Emine Yarar günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Kasım Göktürk merhabalar günaydın. İstanbul'dan selam gönderiyorum. Malatya yöremize ait güzel bir türkü dinleteceğiz ve okuduk da sizlere. Ve şairimiz bize çok güzel ezgiler, dizeler göndermişti. Ayrıca tekrar teşekkür ederim kendisine. Halil Zeybek, Sabahat Hanım Kütahya'dan selam gönderiyorum dedi bize. Ve dinleyicimiz Emel Hanım Yozgat'tan yazdı. Gönlünüze sağlık, çok güzel cümleleriniz var. Geçmiş olsun dileği için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Enbiya Köse günaydın diyerek Manisa Kula'dan seslendi. Türküler ekvator operatörleri X faktör değil mi efendim? Gurbetteki Trabzonlulara armağan ediyorum türkü diyor. Mevlüt Koç'ta hayırlı cumalar diliyor. Selçuk Demir Antalya, Almanya Lengaman'dan yazıyor. Lemgo'dan. Selamlar, ben ve oğlum Çağatay Kenan için bir Ardahan türküsü. Ağır

sarhoş sen. Tamam efendim, sağlığa zararlıdır. Sayma Bur yazdı, çok teşekkür ederim. İlyas Aydın diyor ki bir sigara izmaritinden bir şey olmaz, her şey olur, ormanlarımızı koruyalım. Gileboru vatanı gemerekten selam gönderiyor, bir Kayseri türküsü demiş. Yarın okuyacağım inşallah, mümkün olursa vakit. Abdurrahman, torunlarınız Ahmet Yusuf, Zeynep, Yavuz, Selim, Feyza, Kırşehir'deki oğlunuz Sezer, geliniz Ebru ve yeni üyemiz ve de özellikle 39 yıllık hayat arkadaşım Nurhan Sultan için türkü istesek olur mu? Elbette olur. Olur, bebeğimiz sağlıklı büyüsün. Hemen türküleri ulaştırıyor. Sevgili Ebru da bugün bizimle paslaşıyor. Murat Taydemir, hemen bir türkü gönderelim dinleyicilerimize.

Efendim 9.31 saatimiz ve çok güzel bir türkü dinlettik sizlere. Bir Diyarbakır türküsüydü. Erkan Sürmen'in sesinden ulaştı. Dedi ki de git Bayburt, de git sende nem kaldı. Hasan Kalası'nda köynegim kaldı. O köynektir güzel eder adamı, ergen kızlar alsın senin kazanı. Şanlıurfa'dan bir türküydü elbette ki. İzzet Altınmeşe Urfalı Babi'den derlemişti. Efendim Urfalı Babi, Şanlıurfalı dinleyicilerimiz şimdi iki kelam etmezsem gücenebilirler. Urfalı Babi gerçekten çok özgün bir karakterdi, rahmet olsun. Urfa türkülerini okumasının yanında Türk sinemasında film müziklerine ses katmak yanında çok ciddi bir mizah yeteneği vardı. Ve bendeniz de o sohbetlerden çoğuna şahit oldum çocukluğumda, ergen yıllarımda. Dolayısıyla anımsarım Babi amca derdik hemen. Söyle siye ne diyem diye bize bir güzel Urfa lehçesiyle seslenirdi. Huriye Hanım diyor ki Turan Engin türküsü için çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Var olunuz. Ahmet Ersoy gününüz aydın olsun diyerek Ozanların diyarı Şirin Kırşehir'den selam gönderiyorum diyor. Eşim Mercan Hanım, torunum Duru ve Eymen'e türkü armağan etmek istiyorum. Sonsuz selamlar. İlginiz için şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Sıdıka Tavukçu bizi dinliyorlar. Konserimize teşrif ederler. Programımızı dinlerler. Güzel sözlerini esirgemezler. Ona ve sevdiklerine programdan sonra okuyacağım türkü, yani sonda okuyacağım türkü armağandır. Denizli'den Yunus Şen Ocak bize yazdı. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan selam gönderdi. Mustafa Bey günaydın diyerek Konya'nın Akşehir ilçesi Cankurtaran'dan seslendi. Tamam Türk Gazi Ömür'den bir selam ulaştırdı. Konya Kulu'nun sesi Hasan Güçlü. Ve Cüneyt Bey Merzifon'dan günaydın TRT Türkü dinleyicilerini ve yayın ekibini en içten dileklerimle selamlıyor. Sıradaki türküyü eşim Gülcan Bolat'a ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Ali Cengiz de günaydın gönlü güzel dostlarım. TRT Türkü sevdalısı gönüllere, yayın yapım ekibine Bozkır'ın ortasından selamlar. Gurbetten Sıla'ya, Sıla'dan Gurbet'e sesimizin ulaştığı her yere diyor. Aleyküm selam. Mehmet Duran diyor ki hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Sultanbeyli'den. Bugün sınava girecek dostlarımıza, öğrencilerimize de

zihin açıklığı dilemiş. Çok teşekkür ederim. Ve değerli dinleyicilerimiz, elbette bütün iletileri okumaya çalışıyorum. Ancak Facebook ve Instagram'dan ya da X'ten ortak yazdığınız için bazı cümleleri ikinci bölümde okuyamıyorum. Adınızı zikrediyorum. Adnan Tığ yazdılar Giresun Güneşli'den. Güzel bir günmüş Esbiye'de, güzel yurtta. Sıradaki türküyü kızlarım Irmak Cemre, oğlum Habib, eşim Lütfiye için istiyorum diyor. Elbette. Selahattin Özdemir hayırlı cumalar dilemiş. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden. Ve her zamanki gibi türküleri askerlerimize, polislerimize armağan ediyor. Kemal Özkul Tavşanlı'dan selamlıyor bizi. Tavşanlı'dan Kemal Özkul hayırlı yayınlar diliyorum Sabahat Hanım. Sıradaki türküyü pazarcı esnafıyla TRT Türkü dinleyen dostlarıma armağan olsun. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederim. Ve Can Dursun Bey diyor ki Antalya'dan güneşli bir günde herkese merhaba. Sıradaki türkü TRT Radyo dinleyicilere Sabahat Hanım'a armağan olsun. Çok teşekkür ederim. Mehmet Uğurluoğlu, Ahmet Uğurluoğlu günaydın. Mersin'den selamlar. Sıradaki türkü eşim Songül Hanım'la çocuklarıma armağan olsun diyor. Ve değerli Selahattin Erzi her zamanki gibi bizi dinliyorlar. Adana'ya selamlar. Zevkle dinlemeniz bizi mutlu ediyor. Siz de var olunuz Yıldız Hanım'a da. Tabii ki türkü hediyem var. Şimdi sıradaki türküyü dinletelim. Dilek tutun. Belki bugün dileğiniz kabuldür.

0: TRT Türkü.
1: Efendim 9.38'i görüyoruz saatimizde. Üçüncü saat dilimimizden de akıp geçiyoruz. Ve birbirinden güzel türküler tahmin ediyorum ki sizlere mutluluk verdi. Huriye Hanım demiş ki Turan Engin yorumu için çok teşekkür ederim. Sevgili Emine Yılmaz'a hemen ilettim. Repertuarı hazırlıyor sevgili yapımcı arkadaşlarım. Gerçekten her biri yüreğini katarak. Ve devam ediyoruz. Az önce Dilek Karadağ'ın sesini dinledik. Ah tren, kara tren, odur yâri götüren. Gitti yârim gelmedi, budur beni bitiren dedi. Mustafa Sami Arı'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemiş Kırklareli Lüleburgaz türküsünü. Kırklareli türküsünü de bütün Tekirdağ, Edirne ve Keşan'dan bize yazan dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Aziz Ceviz Bilecik Bozöyük'ten bize yazdığı hayırlı bir gün diledi. Eşiniz Rasyet Hanım'a türkü armağanı sonda okuyacağım türküdür efendim. Adıyaman'a selamlar Veli Özdemir, çok teşekkür ederim. Ayhan Bilecen Akdeniz'in incisi Kaş'tan sevgiler dedi bir mukabele. Hayırlı cumalar olsun efendim. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamarköy önden selamladı bizi. Cevriye Hanım'la oğlunuz Selçuk, gelininiz Tuğba, kızınız Fatma ve damadınız Kaan'a türkü armağanım var. Uşak Banaz Kılıçhisar Köyü'ne selamlar Salim Özgül'den İbiş İmamoğlu. Günaydın Denizli'ye sevgiler İsmail Akgün. Günaydın TRT Türkü dostlarını selamlamışsınız. Araklı Trabzon'a selamlar Turgut Eren. Eskişehir'in sesi elbette ki türkü armağanım var. Emin Akgün Manisa Salih Yağbasan Köyü'nden bizi selamladı. İlham Üyer Kocaeli Darıca'dan. Yılmaz Kaygısız Burdu'dan selam gönderelim. Eşi Ayten, oğlu İsmail, kızı Şeyda, gelini Yasemin, damadı Osman, torunları Utku, İlke, Eymen için türkü istesem olur mu demiş. Nasıl olmaz? Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan bize selamlıyor. Çumra halkına, radyo dostlarına türkü armağan ediyorum diyor. Hatice Ünal Acıpayam Kerekçi'den bize selam gönderdi. Sevgi selam bizden, hayırlı cumalar. Hani demiştiniz ya sitem edip Sabahat Hanım benim neden iletim okunmuyor diye. Sıraya düştükçe her birinizi mutlaka anıyorum efendim. Sizler kıymetlisiniz. Beşirli'den Ümit Sağlam Dinar'a size selam gönderiyorum. Gününüz hayır olsun efendim. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'in sesi Özkan Aksoy'da Kırıkkale'den bize selam gönderdi. Aleyküm selam. Ali Yavuz hayırlı sabahlar dileyerek Yalova'nın sesi oldu. Eşiniz Sultan Hanım'la oğullarınız Fatih ve Selim'e türkü armağanı bendendir. Begüm kızınıza da gelininize de ayrıca armağanım var. Çok özür dilerim. Kazım Yakışan Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden kucak dolusu selamlar göndererek bize ulaştı. Çok teşekkür ederim. Selim Onay Denizli Yatağı'nın sesi Salih Akova İstanbul Pendik'ten yazdı. Trabzon'a selamları var. Niyazi Akpınar bir cuma gününden hayırlı sabahlar kayısının başkenti Darende'den Yavuzlar'dan hayırlı cumalar olsun. Sıradaki türküyü İstanbul Beyoğlu ve Kanarya'da bulunan akrabalarıma, arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Bir de torunum Kuzey Asaf'a ve Defne'ye armağan ediyor elbette. Ve Rasim Salçık Orhan ile Altıntaş Mahallesi'nden bize ulaştı. Değerli dinleyicimiz Ahmet Bakırezer dedi ki İstanbul Büyükçekmece'den herkese mutlu sabahlar diliyorum. Sabahat Hanım umarım bugün biraz daha iyisinizdir inşallah. Sağlık sıhhat diliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sırayı alan türkümüzü önce size şifa niyetine, ekibinize, eşim Neriman Hanım'a, çocuklarım Kerem, Semih, Sürmene, Dirlik Köyü sakinlerine armağan ediyor. Sonsuz saygılar sunuyorum demişsiniz efendim. Biz de sonsuz saygı sunuyoruz size. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum sesim nasıl geliyor size. Benim tek kaygım güzel bir ses dinletmek için. O halde şimdi güzel bir ses dinleyelim. Hepinize armağan olsun türkümüz.

Sevgili dinleyicilerimiz, 9.46'yı görüyoruz TRT Türkü'de sabah 12 Haziran 2026 Cuma günkü bölümünü birkaç dakika sonra nihayetlendirecek. Ancak biz her sabah sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Ve sizler istediniz, Aşık Mahzuni Şerif'ten mutlaka işte gidiyorum çeşmi siyahım olsun dediniz. Biz de bütün Maraş'taki dostlarımıza, Kahramanmaraş'ımıza, Adıyaman Gölbaşı'na, Urfa Birecik'e, Diyarbakır'dan yazdı dinleyicimiz, bulmaya çalışıyorum. Vahdet Bey, her birinize armağan olsun minicik.

rahmete gidenler nurlarda yatsınlar efendim. Ve sona gitmeden birkaç ismi daha selam gönderelim ama her birinize selamım. İbrahim Özüdoğru hayırlı sabahlar dileyerek şu sırayı hemen dillendirmemi istedi. Musa Aytuğ, Coşkun Bakan, Bayram Gökçen, Ahmet Gürel, Mehmet Altan, Selahattin Balkan, Vahdet Şen, Ali Gündoğdu, Zeki Gün, İsmet Köklü, Sefai Özdemir, Ahmet Uzal, Halil İbrahim, Didin, Nevin Keklik, Rıza Yakın, Ayhan Çat ve tüm TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum diyor. Ben de Murat Odabaşı'na armağan ediyorum. Her zaman konserlerimize teşrif ederek türkülerimize gönül katar. Edebi diliyle de muhteşem dizeler yazar bizim için. Zeki Özceylan Alanya'dan selam gönderdi. Ve Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Yücel Ertuğ, Ali Şahin için türkü istesem olur mu dedi. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden İbrahim Kaçar seslendi. Yarın Yunus Emre nefesi seslendiririm sizin için. İdris Şen de Cilesun Bulancak'tan herkese selam gönderdi. İyi yayınlar, sıradaki türkü ailemi, dostlarıma armağan ediyorum dedi. Değerli muhtarımız, kolaylıklar diliyoruz İsmet Paşa Mahallesi'ne. Ahmet Dinçkan bugün de Artvin Ona'dan günaydın dedi. Ben de sizi Tekirdağ'dan bekliyordum. Az kalsın Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan'a da armağanımız olsun diyecektim. İbrahim Gümüş yine bir muhtarımız, çok kıymetlidir muhtarlarımız. Onlar mahallenin gözü kulağı, her şeydirler. Allah kolaylık versin. Muz'un başkenti Anamur'umuzdan sesleniyor. Güzel ülkemin güzel insanları diyerek tanımlamış. Ben de çok seviyorum bu tanımı. Memleketim çok güzel, insanımız çok güzel. Hayır cumalar, bol hayırlı kazançlar diliyorum ben de size. Antalya'daki torunuz Eylül'e, kızlarınıza, damatlarınıza, eşinize ve bir de Anamur Bahçelievler Mahallesi'ne armağandır türkü benden. Efendim böylelikle 9.49 oldu. Bugün Emine Yılmaz hazırladı programı. Murat Daydemir sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Yine sizlerle TRT Türkü'de sabahta birlikte olduk. Bir Orta Anadolu türküsü okuyacağım bugün sizler için finalde. Karşı bağda sıra sıra bademler, oturup ağlasın yâri gidenler. Refik Başaran'ın türküsüdür ve ben de sizlere selam gönderiyorum. Sürçülisan ettikse affola. Allah'a emanet olun, esen kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Çankırı Çerkeş yöresinden Çıra Çattım Yanmadı Da türküsünde geçen Frenk sözcüğü. Kapıda gümüş Frenk de, dumanım direk direk de, el yarine kavuşmuş da darısı bize felek de, diyor türkümüz. Burada geçen Frenk kelimesi asma kilit anlamındadır. Sözlükte Frenk olarak da geçer. Bazı yörelerde bu kelime domates anlamında kullanılır. Şimdi yöre ekibinden derlenen bu türküyü Emine Koç yorumluyor. Çıra çattım yanmadı da, meyil verdim almadı da, ben Allah'a çok yalvardım, duam kabul olmadı da.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde hitap etti. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Gazze'de savaşın ve kıtlığın ortasında çektiği videolarla milyonların sesi olan 12 yaşındaki Renat Atallah, Türk Kızılay'ın Filistin özel ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Renat, Erdoğan'a üzerinde Özgür Filistin yazan kendi tasarımı bir tişört hediye etti. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de olacak. Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılış törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklara suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, imar kirliliğine neden olma ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamaları yöneltildi. Amerikan Başkanı Donald Trump bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran'dansa henüz

Anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşılmadı açıklaması yapıldı. Amerika'nın çelişkili tutumunun süreci aksattığına dikkat çekildi. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini de sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeray ve Doğu Kudüs'te de Filistinlere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da arazide başlayan anız yangını zeytin bahçelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'da açılış töreninin ardından oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başladı. 3 kırmızı kartın çıktığı maçtan ev sahibi Meksika 2-0 galip ayrıldı. İkinci maçtaysa geriye düşen Güney Kore maçı çevirerek Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba TRT Türk ailesi. Sizden bir türkü rica ediyorum. Annemin çok sevdiği bir türkü.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister, Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Dilek Torun, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ali Haydar Gül yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas yöresinden Zaralı Halil Söyler'den derlediği bir türküyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Ezim ezim eziliyor yüreğim, çok yalvardım kabul olmaz dileğim.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Sadi Pirkoca, Ferhat Durmuş ve Cemil Kayacı. Nefesli sazda Hüseyin Geçer ve Mikail Geçer. Kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazda Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz Esra Er Ekinci'nin seslendireceği Erzincan yöresinden Aşık Davut Sulari'den alınan bir türküyle sürüyor. Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost sapa geldin. Şu garip gönlümün bağ bostanı, ayvayla turunç, nar sapa geldin.

Solistimiz Şerife Hatun yine Erzincan yöresinden Zafer Gündoğdu'nun derlediği türküyü seslendiriyor. Arpa ektim evlek evlek, dadandı kara leylek. Dedim ki murad alım, koymadı zalim felek.

Altın tas içinde kınam ezilir, gümüş tarak üstüne zülfüm düzülür. Bursa yöresinden Müzeyyen Örgün'den alınan türküyü Yeşim Dağlı'nın yorumuyla dinliyoruz.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, topluluğumuzun icra edeceği Erzurum yöresinden Sefer Deniz'den alınan bir türküyle devam ediyor. Hasankale'de oldum yaralı, bir bacım vardır başı belalı.

Bahar geldi, gül açtı. Bülbül yerinden uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma bir dert açtı. Mardin yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Mesut Şimşek'ten dinliyoruz.

Sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek, Kamil Abalıoğlu'ndan alınan Bozluğa seslendiriyor. Kalktı kısmetimiz Kırıkkale'den, başım kurtulmadı dertten beladan. Kesmeyin mektubu, gelsin sıladan, bize yol vermiyor gelmeye dağlar.

Evlerinin önü yoldur, yolaktır. Başımızda dönen dektir, dolaptır. Şanlıurfa yöresinden Mehmet Özbey'in derlediği türküyü Gürsoy Babaoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz.

Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Yurttan Sesler programı, topluluğumuzun icra edeceği Kahramanmaraş yöresinden Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan türküyle devam ediyor. Bana yücelerden seyreden Dilber, siyah kirpiklerin ok mu cananım? İnsaf et yüzünü yüzüme dönder, ızdırabın sonu yok mu cananım?

Rize yöresinden Remzi Bekar'dan alınan türküyü solistimiz Ünal Sofuoğlu'ndan dinliyoruz. Avcı Ömer ile ava yürüdüm, Pokut ile Salih bir bir aradım, avımı bulmadan kendim vuruldum, vay bana, yazık bana, vay bana.

Yurttan Sesler programı, solistimiz Özlem Üngör'ün seslendireceği Rize yöresinden alınan bir yol havasıyla devam ediyor. Yol havasına bağlı olarak yine Rize yöresinden Reşat Karaoğlu'nun derlediği türküyü dinliyoruz. Bu dere akmayınan, ne olur bakmayınan, adam adamı yer mi, sevdaluk yapmayınan.

Sevgili dinleyiciler, Şef Ali Haydar Gül yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün sizlere topluluğumuzun seslendireceği Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet'ten alınan bir türküyle veda ediyoruz. Karanfil oylum oylum, geliyor Selvi boylum. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tom Meister, Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve ben Dilek Torun, tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşında sona gelindi mi? Dünya bu sorunun yanıtına odaklandı. Amerikan Başkanı Donald Trump önce İran'a saldırıları iptal ettiğini duyurdu. Tahran'ın hiçbir zaman nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini öne sürdü, savaşı bitirdik dedi. Amerikan Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkılarını övdü. İran'da anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını duyurdu. Amerika ile İran arasında müzakere pazarlıkları sürerken sahada da hareketlilik yaşandı. Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri duyuldu. Amerika tarafından Tahran yönetiminin boğazdan geçen gemileri hedef aldığı doğrulandı. Boğazda trafik akışının sürdüğü ve İran'a ait iki dronun düşürüldüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika-İsrail-İran savaşının sona ermesi için tüm diplomatik adımları attıklarını söyledi. Eşel mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığını vurguladı. Samsun'da hitap eden Yılmaz, Türkiye'nin enerji ve gübre arzında problem yaşamadığının altını çizdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika'nın transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydetti. CHP'de 9 milletvekili için disiplin sürecinin başlatılmasının ardından gözler atılabilecek yeni adımlara çevrilmişti. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın Grup Başkan Vekili unvanları meclisin resmi internet sitesinden kaldırıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'deki krizi derinleştirdiğini ve ana muhalefette adım adım bölünme yaşandığını söyledi. CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi.

Birliğini ve ana muhalefette adım adım bölünme yaşandığını söyledi. CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'dur dedi. Özel'in yolunun doğru bir yol olmadığını vurguladı. Ankara'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Aykut Çelik, Hakimler Savcılar Kurulu'nca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarınki liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak dedi. Bir diğer yeniliği ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının ise 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 2,5 ayda 42 milyona yaklaştığını açıkladı. Bu hızlı uyum, Türkiye'nin dijital dönüşümdeki kararlılığını bir kez daha ispatladı, dedi. Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzyılında İletişimin Geleceği Dijital Dönüşüm Zirvesi'ne katıldı. Anayasa Mahkemesi CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddialarını verdiği kararla çürütmüş oldu. Yüksek Mahkeme, CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirterek eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmetti. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında tutuklama talep edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan'ın da aralarında olduğu 14 kişi için adli kontrol uygulandı. Ticaret Bakanlığı, vize aracılık firmalarının reklam faaliyetlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda reklam kurulu vize garantisi, %100 onay garantisi ve hızlı sonuç gibi ifadeleri mercek altına aldı. Kurul, 6 firmanın reklamları hakkında tedbiren durdurma kararı verdi. Haberleri sunduk.

0: Efendim, İzmir Radyosu, Yılmaz İpek Stüdyosu, Türkülerle Gün Ortası programından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bu güzel Cuma gününde, 12 Haziran Cuma gününde bizler TRT Türkü frekansında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz yine. Önce size bugünkü yayın ekibini takdim etmek isterim. Bugün İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ses ve saz üstadlarımızdan sevgili Ethem Kaya, Tuğba Ger ve Asilhan Doğan'ı ağırlıyoruz yayınımızda. Onlara eşlik edecek saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tek Şahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas ve basta Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Programı bugün sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi sizlere ton masterimiz Burçin Aktürk'ün ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Deniz Leyla Köseler'le saat 13'e kadar bugün de gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız efendim. Programı Aşık Daimi'den alınan Erzincan Tercan yöresinden bir deyişle açtık. Sevgili Ethem Kaya'nın güzel sesinden dinledik. Merhaba, hoş geldin Ethem.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir türküyle, bir deyişle açtın bugün yayını.
1: Evet, güzel
0: bir türkü daha istiyoruz senden.
1: Tabii ki, ne demek?
0: Bu kez nereye uzanıyoruz?
1: Erzincan'dan Urfa'ya uzanıyoruz.
0: Urfa'nın
1: klasik eserlerinden çok güzel bir eser yine. Bakır Yurtsever'den alınan.
0: Evet.
1: Tamburam rebap oldu, ciğerim kebap oldu diyeceğiz.
0: Buyurunuz efendim, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze
1: Ben
0: sağlık.
1: teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sağ olun, var olun. Efendim, türkülerle gün ortası keyifle ilerliyor.

0: Bugün aramızdaki ses sanatçılarımızdan Tuğba Ger bizimle birlikte stüdyomuzda. Önce bir merhaba diyelim. Hoş geldin Tuğba yayına.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Dün yayında uzun zamandır aramızda olmadığından bir rahatsızlık geçirdiğinden bahsetmiştik. Özlemiştik güzel sesini. Dün kavuşmuştuk ama.
1: Biraz okumaya çalıştık dün ama yine de.
0: Bugün rahatsızlık devam ediyor
1: vardı,
0: değil mi?
1: Evet. Doktorumuzun söylediğine göre dün yine doktora gitmiştim. Bu uzun süren bir rahatsızlıktı boğazımdaki. Onun halen devam ettiğini dile getirdi. Birkaç gün daha sesimi dinlendirmem gerektiğini söyledi.
0: Varlığın, stüdyomuzdaki varlığın, bizlerle, ekiple olan dayanışman yeter diyelim. Biz arşivden, senin güzel sesinden bir türkü paylaşırız dinleyicilerimizle. Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz dinleyicilerimiz huzurunda. O zaman Denizli Acıpayam, Ege türküsü olsun. Yine yeşillendi Acıpayam yolları diyelim. Senin o güzel sesinden,
1: çok
0: arşivden dinleyelim dinleyicilerimize.
1: Ardından yine Denizli türkümüz olacak. Olacak,
0: bir türkü daha çalacağız. Evet, o da Al Yazmamı Düreğim olacak. Evet.
1: Sevgili hemşehrilerime, Denizli'li hemşehrilerime de buradan sonsuz sevgi ve selam
0: iletiyorum. Selam olsun.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Buyurun efendim, dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Efendim saatler 12.28'i gösterdi bile. Sevgili Tuğba Ger'in sesinden iki güzel türkü paylaştık sizlerle. Türkülerle gün ortası yeniden stüdyomuzda canlı olarak türkülerimizi icra ettiğimiz forma geri döndü. Asilhan Doğan şimdi yeniden mikrofon başında. Merhaba Asilhan, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Repertuarında iki güzel Trakya Rumeli türküsü görüyorum.
2: Evet.
1: İlk türkümüzün anonsını sen yapmak ister misin?
2: Evet. Kırklareli'ye gidiyoruz. Kaynak kişimiz Aşık Ali Tamburacı.
1: Hı hı.
2: Kalk gidelim yar senin ile Nemse'ye diyeceğiz.
1: Buyurun efendim, dinliyoruz keyifle.

0: Gönlünüze sağlık efendim. Sağ olun, var olun. Sevgili Asilhan Doğan'ın güzel sesinden dinledik. Tüm saz üstadlarımızın da gönüllerine sağlık bu güzel eşlikleri için. Rumeli'den ayrılmıyoruz değil
1: evet,
0: mi Asilhan?
1: Rumeli'deyiz.
0: Bu kez Halil İbrahim Mısırlı'dan alınan evet. bir ağıt var değil mi sırada?
1: Doğrudur. Yazan katip kara yazmış yazımı diyeceğiz.
0: Buyurun dinliyoruz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz efendim, teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Türküler Ligin ortasında iki güzel türkü Asilhan Doğan'ın güzel sesinden dinledik. Ve şimdi bir kez daha Ethem Kaya'yı ağırlıyoruz mikrofon başında. Bu kez
2: Karadeniz'e gidiyoruz.
0: Hareket

0: Deneyeceğiz değil mi sevgili evet. Ethem? Tamam.
1: Yavaş yavaş hareketleniyoruz. Trabzon'a gidiyoruz.
0: Trabzon'a Hüseyin Dilaver'den derlenen bir türkü. Anonsunu senden rica ediyoruz o zaman.
1: Gemiler giresune yar olayım sesine. Bir daha vuraydı nefesun nefesime.
0: Buyurun dinliyoruz.

Çok teşekkürler. Bu sıcak İzmir gününde stüdyomuza güzel bir Karadeniz havası estirdiniz. Gerçekten sağ olun, var olun. Saz üstadlarının da harika eşlikleri için yüreklerine sağlık gerçekten. Programın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda bu güzel Karadeniz türküsünün ardından bu kez Ethem Kaya ile birlikte Çorum'a uzanıyoruz. Çorum'a gidiyoruz. Ne elmadır ne de nar, gönül çeker

0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun, var olun. Hareketli türkülerle, türkülerle gün ortası devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bir kez daha Asilhan Doğan'ı mikrofon başına davet ediyoruz. Bu kez bir İstanbul türküsü seslendirecek bizlere. Sarı Recep'ten alınan hareketli bir türkü. Hepimizin yakından da bildiği, dillere pelesenk olmuş bir türkü aslında. Gemilerde talim var, Bahriyeli yarim var diyoruz şimdi de.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel türkü
1: biz
0: için. Sevgili Selan Doğan'ın güzel sesinden dinledik. Saz üstadlarımızın da gönüllerine sağlık. Şimdi her iki solistimizin bir arada söyleyeceği güzel hareketli bir türkü var sırada.
2: Orta yönlü bir türkü. Sonra hareketliyle Aselan bağlayacak.
0: Peki buyurun. O zaman anonsunu da sizden alalım türkümüzü.
2: Bugün bu eseri birlikte okumak istedik Aselan'la. Sivas Divriği yöresinden Feyzullah Çınar'dan alınan çok güzel bir türkü. Sözleri çok etkili bir eser. Eski libas gibi aşığın gönlünü diyeceğiz Seylani'den.
0: Buyurunuz dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz Ethem Kaya, Asilhan Doğan.
1: Ben
0: bu güzel müzik ziyafeti için diyelim.
1: Asilhan'la beraber çok keyif aldım bu türkü söylemekten.
0: Gerçekten
2: evet,
0: buraya...
2: Bayağıdır böyle bir şey yapmamıştık.
1: Bunu yapalım. Evet. Umarım dinleyenlerimiz de...
0: Emin olun geçti. Burada hepimizin gönlüne dokundu. Dinleyicilerimizin de mutlaka dokundu. Her zaman olduğu gibi vakit su gibi aktı geçti. 12.56'yı gösteriyor. Evet. Son bir türkü için vaktimiz var ama öncesinde ben ekip arkadaşlarımı bir kez daha anonslayarak veda etmek istiyorum müsaadenizle. Bugün Ethem Kaya, Tuğba Ger ve Asilhan Doğan'ı ağırladık stüdyomuzda. Onlara saz üstadlarımız Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Fedai Tekşahin, Cafer Nazlıbaş, Ali Özkan Özcan, Murat Kas ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Ton Meister'imiz Burçin Aktürk'ünle birlikte mikrofon başında ben Leyla Köseler'le sevgili Asilhan Doğan'dan dinleyeceğimiz güzel bir türküyle veda ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz sizlere. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenler. 12 Haziran Cuma gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla birbirinden güzel türkülerle geldik huzurlarınıza. Bugün türkü yolculuğumuzu sizler için Alev Altun hazırladı. Talip Akpınar sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. Tülin Berbergil'in sesiyle merhaba diyoruz sizlere. Kaşkabağın yerle gadir.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Ender Doğan'ın sesiyle devam ediyoruz. Erzincan yöresine gidiyoruz. Ey erenler, akıl fikir eyleyin. Dağlara da duman ne güzel uymuş. Yaradan Allah'a şükür eyleyin. Mümine de iman ne güzel uymuş.

Adile Kurt Karatepe'nin sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Sivas yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Nuri Üstünses'ten derlemiş türküyü. Akşam olur, güneş gider, ay gelir. O yar gitmiş yatağında, yan gelir.

Sevgili dinleyenler, canlı yayınımız TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Sanatçılar topluluğunun seslendirdiği Bu Türkiye'ye kulak veriyoruz. Erdal Erzincan, Müslüm Eke, Mustafa Eke birlikte söylüyor. Şu koca dünyada derdin elinden ağlar oldum, güler oldum, del oldum.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.21'i gösteriyor. Canlı yayınımıza Rumeli yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Şerife Hatun söylüyor. Evlerinin önü handır.

0: TRT Türkü.
1: Erzincan yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Davut Sulari'den alınan türküyü Erol Parlak söylüyor. Sarı çiçek sarartıyor dağları.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Nurullah Akçayır'ın sesiyle devam ediyor. Bu düğün bizim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Hediye Karabağ'ın sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Azerbaycan yöresine gidiyoruz. Kimin ağrıyır canı?

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Alev Altun hazırladı bugün programı, Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Selma Geçer'in sesiyle ayrılıyoruz. Terekeme diyor sanatçı. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir dedi. Birkaç aylık gecikmeyle de olsa dezenflasyonun süreceğini vurgulayan Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'nda konuştu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendirdi. Doğru politika adımlarını attığımız sürece jeopolitik gelişmeleri dezenflasyon sürecini tersine çevirecek bir unsur olarak değerlendirmiyoruz dedi. Karahan, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurul toplantısında konuştu. Türkiye'de mobil abone sayısı 100 milyona, 5G abone sayısı ise 42 milyona yaklaştı. 2,5 ayda gelinen noktayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu açıkladı. Bu hızlı uyum Türkiye'nin dijital dönüşümündeki kararlılığını bir kez daha ispatladı dedi. Bakan Uraloğlu, fiber optik ağ altyapısının da dünya çevresini 17 kez dolaşabilecek uzunluğa eriştiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak, kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Anayasa Mahkemesi CHP'nin ortaya attığı 128 milyar dolar iddiasını verdiği kararla çürüttü. Yüksek Mahkeme CHP'nin iddialarının somut hiçbir delile ve olgusal temele dayanmadığını belirtti. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararının yerinde olduğuna hükmedildi. Albayrak'ın avukatından kararla CHP'nin itiraflarının kurumsallaştığı tasdiklendi açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Tom Barak'ı Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. İran'la ABD arasında anlaşma olacak mı sorusuna ilişkin taraflardan gelen açıklamalar bir uzlaşıya yakın olunduğuna işaret ediyor. Öyle ki Amerikan basını anlaşmanın bu hafta sonu İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalanacağını iddia ediyor. Hatta anlaşma öncesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların hazırlıklar kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği öne sürülüyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üretimi artırma kararı aldı. 7 üretici ülke Temmuz'da günlük petrol üretimini 188 bin varil artıracak. Uzmanlara göre bu adım piyasalardaki arz endişesini gidermeye yetmeyebilir. Bölgede barış sağlanıp Hürmüz açılsa bile arz dengesinin sağlanması 2027'yi bulabilir. Türkiye'de düzenlenecek kritik NATO zirvesi için üst düzey bir güvenlik protokolü uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görev üstlenecek. Türk donanması Doğu Akdeniz'deki tatbikatta vurucu gücüyle adeta gövde gösterisi yaptı. Tarihi ilklere sahne olan atışlarda yerli ve milli silah sistemleri hedefleri tam isabetle vurdu. İlk kez bir tatbikatta 8 güdümlü mermi ve bir torpido ateşlendi. TCG Anadolu'ya yönelik kamikaze deniz aracı tehdidinin TB3 SİHA'larla bertaraf edildiği anda nefesler tutuldu. Telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez Afyonkarahisar'da yaşayan yaşlı bir kadın vardı. Hesabınız FETÖ'nün eline geçti. Yalanıyla kandırdıkları kadını 7,5 milyon lira dolandırdılar. 175 saatlik kamera kaydını izleyen polisler 4 kişilik çeteyi çökertti. Geçen Mayıs ayı dünyada şu ana kadar ölçülen ikinci en sıcak Mayıs ayı oldu. Ortalamanın üstündeki sıcaklık değerleri özellikle Avrupa'nın batısında erken ve kavurucu sıcak hava dalgasına yol açtı. Ay boyunca kurak ve yağışlı koşullar arasında da belirgin bir tezat yaşandı. Spor. Altı Dünya Kupası açılış törenlerinin ilkiyle resmen başladı. Meksiko City'deki tarihi Azteca Stadyumu 3. kez bu onura ulaştı. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısı

Daha ile futbol ateşinin bir kez daha fitilini yaktı. Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika mücadelesi ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Voleybol Milletler Ligi'nde gözler filenin efelerinin ikinci maçına çevrildi. İlk maçında ABD'ye 3-1 yenilen milliler ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Bu gece 2:30'da başlayacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak sizlerle buluştuğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Her gün aynı saatte her yöreden sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel Türk halk müziği eserlerine keyifle eşlik edeceğinizi umuyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Türkü Diyarı'nı sizin için yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ufuk Tanak Güneş, speaker

Biriniz ben Bahar Uygur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Açılışımızda sizi Şenel Önaldın'ın derlediği coşkulu bir Azerbaycan türküsüyle karşıladık. Solist Senem Ersin Genç, Kara Gözün Ay Badam dedi. Sıradaki türkü buradan, kadim toprak Diyarbakır'dan yükseliyor. Yöre ekibinden derlenen türküde Kubilay Dökmetaş'ı dinliyoruz. Saçaklıkta kilim var.

Sarı Recep'in kaynaklık ettiği Kastamonu İnebolu türküsünü Tülin Berbelge seslendiriyor. İndim dere beklerim, vay benim emeklerim, eller yârim dedikçe sızlıyor kemiklerim.

Bir Karadeniz esintisi geliyor şimdi radyolarınıza. Güftesi ve bestesi Hasan Tunç'a ait türküyü Onay Şahin söylüyor. Bir türkü diyeceğim, nazmiyem uyanır mı? Celduk karşı karşıya, bunacan dayanır mı?

Süleyman Yıldız'dan derlenen Tunceli yöresine ait bir türkü paylaşıyoruz sizinle. Gülcan Kaya seslendiriyor. Şu yalan dünyaya geldim geleli, tas tas içtim ağların sağ iken.

Benim derdim baştan aşmış, bir dert de sen kattın gönlüm. Şimdi kendi gönlüyle baş edemeyenlerin, kalbine sitem edenlerin sesine kulak veriyoruz. Söz ve müziği Nurettin Özcan'a ait bu içli türküyü sanatçı Demir seslendiriyor.

Nevşehir yöresine uzanıyoruz. Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan bu türküyü Sibel Güzel icra ediyor. Kestanenin irisi, geçti kızlar sürüsü. Sürüsünden fayda yok, yaktı beni birisi.

Türkü Diyarı devam ediyor. Saatlerimiz 14.31'i gösterirken TRT Türkü'de birbirinden güzel ezgilerle yöreden yöreye çıktığımız gezinti devam ediyor sevgili dinleyiciler. Güftesi Katibiye'nin dizelerinden bestesi kendisine ait türküyü İsmail Özden seslendirecek. Gönül derdi kelam getirir dile.

Hasretin yüküyle hasta ve bitap düşen bir gönlün, sevgilinin gelişiyle nasıl bir saraya, meyveli bir bahçeye dönüştüğünü ne güzel anlatmış Pir Sultan Abdal bu dizelerinde. Gülten Benli'nin yorumuyla geliyor radyolarınıza. Hasretin beni hasta eyledi, halimi sormaya yar, sen mi geldin diyor.

Kütahya yöresine uğruyoruz. Hisarlı Ahmet'in kaynaklık ettiği meşhur türküyü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır.

su sızıyor sızıyor, taşların arasından, eğil bir yol öpeyim kaşların arasından. Bu sevilen hareketli Ankara türküsünü paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Selcan Kökçen Şahin ses veriyor.

Muğla Fethiye'den Ramazan Güngör'den alınan türküde sanatçı Adem Kazan, "Mendil serdim Urgan'a, benim sözüm Belgam'a, gel buluşalım gezelim, mor sümbüllü bağlarda" diyecek.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken yönümüzü Kerkük'e çeviriyoruz. Türkiye hazinemizin ana damarlarından biri olan Kerkük türküleri, ortak hafızamızın, dilimizin kıymetli ürünleri olarak dilden dile söylenmeye devam ediliyor. Bu mirasa hep birlikte sahip çıkalım diyerek Nursaç Doğan Işık'ın seslendirdiği türkümüze kulak veriyoruz. Bu hal ne haldı?

Her türküde kendimizden bir şeyler bulduğumuz bir türkü diyarı programının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Severek eşlik ettiğinizi umuyor. Yarın

Aynı saatte yeniden buluşmayı diliyoruz. Programı sizin için yapımcımız Deniz Özalp hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Ufuk Tanak Güneş'ti. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Bir türküyle, son bir türküyle veda edeceğiz size. Sanatçımız Zara seslendirecek. Kalkanla Kaputaş'ın Arası. Hoşçakalın.

Karadeniz'den. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz. Yine yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Yiğit Yavuz hazırladı sizler için Karadeniz'den programını. Murat Çelik teknik yönetmenimiz, Seza Turgut var. Yaklaşık bir saat boyunca yine birbirinden güzel türküler eşliğinde

yolculuğumuz sürecek. İlk olarak Bahattin Çamurali'den alınan bir eseri dinleyeceğiz. Ali Rıza Gündoğdu geliyor mikrofona. Maçka yolları taşlı diyoruz.

Sabahat Akkiraz'ın sesinden dinledik. Ustamalı bir eserdi. Sözler Karacaoğlan'a, beste Muhlis Akarsu'ya aitti. Seher Yıldızı dedi sanatçı. Şimdi de Ordu yöresinden bir eserle Okan Murat Öztürk geliyor radyolarınıza. Muhsin Tercan'dan alınan eser. Düz mahalle içinde çıramı yakamadım.

Ah dağlar, serin dağlar, kuzular meler ağlar. Dost aklıma gelende yanar, yüreğim sızlar. Hüseyin Dilaver'den alınan eseri İbrahim Can'ın sesinden dinletiyoruz.

Befelek senin elinden hem yanarım hem ağlarım. Sözleri Karacaoğlan'a ait bu güzel eseri Erdal Erzincan'ın yorumuyla getirdik radyolarınıza. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında da Rumeli'ne uzanıyoruz. Sevcan Orhan'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle. Sevdiğim küçük yaşta derdinden oldum hasta.

Trabzon'dan çıktım, başım selamet. Şevval Sam'ı dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimizin böylece bugün de sonuna geldik. Radyo Türkü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağında sizlerle birlikteydik. Yarın yine aynı saatte 15 haberlerinin ardından sizlerle birlikte olacağız. Programımızı sevgili dinleyicilerimiz Yiğit Yavuz hazırlamıştı. Teknik yönetmenimiz Murat Çelik'ti. Seza Turgut sundu. Yeniden birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken Volkan Arslan'ın sesinden bir eseri sizlerle paylaşacağız. Bulutların Gözyaşı. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Edirne'de olacak Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı törenine katılacak. Programında bir dizi açılış ve anahtar teslim töreni de olacak. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimin kolaylaştırılması için destekler sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21'i yerli toplam 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli yabancı tüm yatırımcılara adil koşullar sağladığını belirtti. Türkiye'ye güvenenler, Türkiye'de yatırım yapanlar kazanır dedi. Bakan Kacır, Renault Boreal banttan inme töreninde konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yapay zekanın yeni imkanlarla birlikte yeni tehlikeler de içerdiğini söyledi. Çocukların dijital dünyada tek başına bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Dijital Anafor ve Ekran Bağımsızlığı zirvesinde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak liselere geçiş sistemi sınavına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınav sürecindeki her aşama kameralarla kayıt altına alınacak dedi. Bir diğer yeniliğin ise beslenme paketi olduğunu belirtti. Sınav sonuçlarının ise 10 Temmuz'da açıklanacağını kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak, kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistikte tarihi bir dönem başlıyor. Avrupa ve Körfez bölgesini birbirine bağlayacak kesintisiz ticaret köprüsü kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa'ya uzanan lojistik gücümüzle Körfez'in yükselen potansiyeli aynı hedefte buluşuyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, NATO zirvesi öncesinde gündeme gelen F-35 tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Parlamenter diplomasi kapsamında yapılacak ABD temaslarında Türkiye'nin tezlerini anlatacaklarını söyledi. Akar, Karadeniz'de balıkçı gemisine düzenlenen saldırıyla ilgili sürecin takip edildiğini de belirtti. Türkiye'de düzenlenecek kritik NATO zirvesi için üst düzey bir güvenlik protokolü uygulanacak. Zirve kapsamında toplamda 70 bin personel sahada olacak. Ankara'ya giriş noktalarında kontroller sıklaştırılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump başta olmak üzere liderlerin kullanacağı güzergahlarda jandarma komando timleri görev üstlenecek. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, Kral 3. Charles'ın resmi doğum günü kutlamak amacıyla resepsiyon düzenledi. Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Avrupa güvenliğinin geleceği açısından tarihi dönemeçten geçildiğini belirtti. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki işbirliği her zamankinden daha önemlidir dedi. ABD ve İran arasındaki savaş bitti mi? ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasına göre evet. Trump, İran'la savaşı bitirdik, harika bir anlaşma yaptık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece katkısından övgüyle bahsetti. İran'da anlaşma metninin büyük kısmının tamamlandığını duyurdu. Mardin'de 60 yıldır süren kadastro davası sonuçlandı. Adalet Bakanlığı'nın sıfır kadastro dosyası hedefi kapsamında 456 tarafın yer aldığı arazi anlaşmazlığı davası 70. duruşmada karara bağlandı. Söz konusu taşınmazların bir kısmının hazine, bir kısmının ise hak sahipleri adına kayıt ve tescil edilmesine karar verildi. Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması tüm ülkeyi sevince boğdu. Sabiha Gökçen Havalimanı da bu heyecana ortak oldu. Havalimanı yönetimi, Hava Trafik Kontrol Kulesi, A Milli Takımın maç günlerinde Türk bayrağının renkleriyle aydınlatacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika'daki görkemli açılış töreniyle başladı. Törende dünyaca ünlü sanatçılar sahne aldı. Dünya Kupası'nın resmi marşı DNA ilk kez seslendirildi. Organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapacak olan Meksika tarihe geçti. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle yaklaşık bir saat boyunca sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. Programı hazırlayan Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Antalya'dan TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ve türkü yolculuğumuz başlasın diyoruz. Yaylalardan ovalara, aya ayarim in de gel. Yayan değil kır atına, ayarim bin de gel. Sen de gel diyor, Sevcan Orhan'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, İsmet Egil'in Hasan Avcı'dan derlediği Manisa yöresine ait türküde Sevinç Akkaya'yı dinleyeceğiz. Gımıldan diyor.

Sevgili dinleyiciler, Ahmet Yamacı'nın Ali Ulvi Erandaç'tan derlediği Kayseri yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Hüseyin Mustafa Arı seslendirecek. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden.

Sevgili dinleyiciler, Azerbaycan yöresine ait bir türküyle devam edeceğiz. Nursaç Doğan Işık'tan dinliyoruz. Gel Maralım Gel.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Celal Bakar'dan dinleyeceğiz. Bir tel çektim Mardin'den, bin ah çektim derdimden diyor.

Sevgili dinleyiciler, Elazığ yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Selma Alagöz seslendirecek. Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Yüz yerde yüz yaram var, el sanırım.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Söze'nin Nuri Halil Poyraz'dan derlediği İstanbul yöresine ait türküde Hüseyin Turan'ı dinleyeceğiz. Sendeki kaşlar bende de olaydı.

Sevgili dinleyiciler, son türkümüzü Emine Karakuş seslendirecek. Ankara yöresinden, samanlıktan kaldıramadım samanı.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezlediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Ersel Ünler ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Ve programın ilk türküsünü Köksal Coşkun'un yorumuyla dinliyoruz. Hatay yöresinden bir türkü. Aman aman Bağdatlı, yanağı baldan tatlı.

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, programımızda Seçil Akın'ı bir Kıbrıs türküsüyle, Festikan türküsüyle dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, Kahramanmaraş yöresinden bir türküyü Nihat Erdağ'ın yorumuyla dinliyoruz. Körpeyken kırdım ferek dalımı, akar gözlerimden yaş gelir gider.

TRT Türkü. Sibel Güzel'i bir Kerkük türküsüyle dinliyoruz. Altın Hızma Münaim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Seyit Can Özer'den derlediği Osmaniye yöresinden bir türkü İcra Lakkaplı'nın sesiyle dinliyoruz. Şu cerenin kaşı gözü sürmeli.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.44'ü gösteriyor. Programımızda şimdi de Musa Eroğlu'ndan alınan Mersin yöresinden bir türküyü Yıldız Çam'ın sesiyle dinliyoruz. Bulut bulut üstüne.

Muzaffer Sarı Sözen'in Çopur Ahmet'ten derlediği bir türküyü Neşet Ertaş söylüyor. Gitme bülbül gitme, bahar erişti, Gonca güller menevşeye karıştı.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü de Halil Atılgan'ın Adana yöresinden derlediği bir türkü. TRT Türk Halk Müziği Korosu'nun icrasıyla dinliyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın. Adana Köprübaşı.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP için siyasi parti değil sanki dövüş kulübü tanımlamasını yaptı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına biz üzülüyoruz dedi. Erdoğan, Edirne'de Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılması töreninde konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terörün gölgesini ülkemizin üzerinden tamamen kaldıracağız mesajını verdi. Türklerin Rumeli'ye geçişinin 672. yıl dönümü Çanakkale'de törenlerle kutlandı. Türk bayraklarıyla donatılan onlarca deniz aracı Nusret Mayın gemisi eşliğinde Gelibolu'ya yol aldı. Törene katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Türkiye, ABD, İsrail, İran üçgeninde yaşanan kritik süreci yakından izliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savaşın sona ermesi için atılan diplomatik adımlara vurgu yaptı. Samsun'da iş dünyasına seslenen Yılmaz, Eşel Mobil sistemiyle savaşın enflasyonist etkisinin sınırlandığına dikkati çekti. Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış şokların enflasyonun düşüş sürecinde gecikmelere sebep olabileceğini belirtti. Önemli olan bu şoklara rağmen ilerlemedir dedi. Birkaç aylık gecikme ile de olsa dezenflasyonun süreceğini vurguladı. Bakan Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği 69. Genel Kurulu'na katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selimiye Camii'nin büyük bir titizlikle restore edildiğini söyledi. Edirne'nin turizmde kat ettiği mesafeyi anlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumsa, Edirne'de yapımı tamamlanan 1033 konutun anahtarlarının teslim edildiğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak YGS sınavı öncesi hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Türkiye genelinde 29.103 personel görev yapacak. Kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında yeni disiplin kararları aldı.

0: ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. ABD ve İran arasında anlaşma imzalanması beklenirken ipler yine gerildi. ABD Başkanı Trump, anlaşmaya ilişkin İran basınında yer alan haberleri yalan olarak niteledi. Üst düzey bir ABD'li yetkili de, Tahran anlaşmaya uyana kadar dondurulan mal varlıkları hiçbir şekilde kullanıma açılmayacak dedi. Piyasalar ABD-İran hattındaki gelişmeleri fiyatlıyor. Petrol fiyatları Orta Doğu'da anlaşma beklentileriyle önce sert düştü. Ardından 90 dolar bölgesine doğru hareketlendi. Haftanın son işlem gününde altın cephesinde ise denge arayışı var. Gram altın 6200 lira bölgesinde hareket ediyor. Türkiye-Mısır ikili hava tatbikatı Türk Hava Kuvvetleri ile Mısır Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor. Tatbikatla iki ülke hava kuvvetlerinin birlikte harekat kabiliyetinin artırılması hedefleniyor. Rekabet Kurulu, dijital film ve dizi platformlarında rekabeti artırmaya yönelik önemli bir karar aldı. Yeni düzenlemeyle Netflix, Blue TV, Disney Plus gibi platformlar, oyuncu, senarist ve yönetmenlere sadece bizimle çalışacaksın diye şart koşamayacak. Yerli yapımların tek bir platformda kalma süresi de sınırlandırılacak. Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturması titizlikle sürdürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan Umut Altaş'ın genç kızın gömülebileceği yerlere ilişkin ifadeleri sonrası yeniden harekete geçildi. Munzur Üniversitesi ile Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama başlatıldı. İstanbul'da 2016 yılında öldürülen Aynur Kambur'un faili meçhul kalan cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli keşif için olay yerine getirildi. Saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair detayları savcılık ve emniyet ekiplerine anlattı. Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışı ve tüketici mağduriyetine yol açanlara yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 8 ilde 32 şüpheli gözaltına alındı. 13 şirkete denetim kayyımı atandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Ankara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.
1: Spor.
0: 2026 Dünya Kupası B grubunda bu akşam Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.

Nidal Tüfekçi 1929 yılında Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde doğar. İlk müzik eğitimini babası Hamdi Tüfekçi'den alır. Kendi anlatımına göre bağlama çalmaya 7-8 yaşlarında başlamış ve sazı kendisinden 1,5 karış daha uzun geldiğinden sazın sapına kolu yetişmeyince sazın teknesini bir duvara dayayıp öyle çalmaya çalışırmış. Nidal Tüfekçi lise yıllarında mali okulunda öğrenciyken Muzaffer Sarı Sözen'le tanışır. Bu tanışma yaşamındaki dönüm noktalarından biri olur. Bir yandan okuluna devam ederken bir yandan da Ankara Radyosu'nun Yurttan Sesler emisyonlarına ses ve saz sanatçısı olarak katılmaya

başlar. Nida Tüfekçi'nin sağlam bir saz çalış tekniğiyle güçlü bir sesi vardır. Bir yandan mahalli tavrı öne çıkan icracılığı, öte yandan yerel ezgileri kendine has bir tarzda çalıp söylemesi onu farklı kılan özelliklerdendir. O zamana kadar pek bilinmeyen bir tavırda sürmeli tavrıyla saz çalıp türküler söyler. Nida Tüfekçi TRT'de ve İstanbul Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda önemli yöneticiliklerde de bulunur. Nida Tüfekçi'nin TRT repertuarında 16 tane kaynak kişisi olduğu, 280 tane derlediği ve 414 tane notaya aldığı türkü bulunmaktadır. Ardında yüzlerce eser bırakan sanatçıyı saygıyla rahmetle anıyoruz ve onun sesinden dinliyoruz. Dersini almış ediyor ezber.

Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Hoş geldiniz, safa getirdiniz Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na. Akşamın size sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Program ekibi olarak Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Saat 20'yi gösterene dek TRT Türkü'de biz misafir edeceğiz sizi türküler eşliğinde. Programın ilk türküsünü Zara seslendirecek. Bolu'ya gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Reşat Aker'den almış türküyü. Estireyim mi, estireyim mi? Yavrum sana fistan kestireyim mi?

Türkü akşamı Sadiye Aver Ataman'ın Cavidan Akça Koca'dan derlediği Bartın türküsüyle devam edecek. Erol Köker söylüyor türküyü. Evlerinde makine, kalk gidelim hakime, beni baştan çıkaran orta boylu sakine.

Hale Gür'ün seslendireceği Uşak türküsüyle devam edeceğiz türkü akşamına. İbilak Mehmet'ten alınmış Yüksel Ayhan tarafından. Notaya alansa türkümüzü Özay Gönlüm rahmetle yad ediyoruz. Erenköy'ün alt yanında bostanı, Can Fadimen birman giyer fistanı.

Mustafa Özcan ve Selcan Kökçen Şahin'den birer türkü dinledik. Volkan Arslan'la devam ediyoruz, Rize'ye gidiyoruz. Sivri'nin tepesinde vardır cicili taşlar, sol omzumdan aşağı aldı sevdalı saçlar.

Emin Yağcı'nın derlediği Rize türküsünü Volkan Arslan seslendirdim. Yine Karadeniz'deyiz, bu kez yöremiz Sinop. Münire Tarabuş'tan Ahmet Yamacı almış türküyü, Olcay Köker söyleyecek. 3 gün evvel geldi gelin alıcı, denizde boğuldum yoktur ilacı, anam babam kime olsun davacı.

Güler Duman Erzurum yöresinden seslendirdi türküyü. Sevcan Orhan da yine aynı yöreden bir türkü dinleyeceğiz. Seyfettin Sığmaz'dan alınmış türkümüz. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır.

Güneydoğu Anadolu yöresine gidiyoruz değerli radyo dinleyenlerim. Selahattin Er Orhan, Bedirhan Kırmızı'dan almış türküyü. Ali Rıza Gündoğdu seslendirecek. Şahin idim dağ başında oturdum, Mecnun gibi ben Leyla'mı yitirdim. Lokman hekim gibi tabip getirdim, yine bulamadım derdime çare.

Yöremiz bu kez Diyarbakır. Celal Güzel Ses'ten alınan türküyü Şükriye Tutkun seslendirecek. Meclisinde mail oldum ben bir kaşık karaya, yok mu tabip sentinizde merhem ede yaraya.

Erdal Akkaya ve Dilek Karadağ'dan birer türkü dinledik türkü akşamında. Nurullah Akçayır'la devam edecek program. Yöre sanatçının yöresi olan Erzurum. Anonim bir türkü söylüyor. Hayal hayal olmuş karşıki dağlar, muhannet gözlerim doluk muşallar. Esti samyelleri bozuldu bağlar, onun için bende gam telaşı var.

Yöremiz Erzincan. Aysun Gültekin seslendirecek türkü. Muzaffer Sarı Süzen Salih Dündar'dan almış. Taşa verdim yarımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı.

Yöremiz yeniden Erzurum. Hafız Suat Çemlek'ten Lütfi Ortakale almış türküyü Hasan Özel seslendirecek. Gülşen aşka varalı kolum kanadım yaralı, merhem etmezse yaramı, acep nidem nidem.

Nurettin Güler'in kaynaklık ettiği bir türkü var. Sırada bir Sivas türküsü. Bircan Pullukçuoğlu'ndan dinliyoruz. Yüce dağ başında yanar bir ışık. Düşmüşüm derdine olmuşum aşık. Ağ buğday benizli zülfü dolaşık.

Gülşen Kutlu seslendirdi dinlediğimiz türküyü değerli radyo dinleyenleri. Öncesinde de Hüseyin Turan'dan dinlemiştik bir Sivas türküsü. Malatya'ya gidiyoruz. Cengiz Özkan seslendirecek Malatyalı Fahri Kayahan'dan alınan türküyü. Keklik dağlarda şağılar yavrum diye ağlar.

Özcan Türe'den dinleyeceğiz beste türkülerden birini. İstemem ki taçlı dünya güzeli, sensin elbet şu gönlümün özeli. Sana değil şimdi sevda mezeli, ben ölmüşüm senden ayrı gezelim.

Türkü akşamı Kubat'ın seslendireceği bir türküyle devam edecek. Neşet Ertaş kaynaklık ediyor türkümüzü. Köprüden geçti gelin, saç bağın düştü gelin, eğil bir yol öpeyim, gençliğim geçti gelin.

Yöremiz Niğde, Neşe Dilekçioğlu seslendirecek yörenin türküsünü. Nurettin Çamlıdağ derlemiş. Bastım asmanın dalına, dal kırılı verdi. Girdim yarın bahçesine, yar sarılı verdi.

Türkü akşamında veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Abdullah Tombuloğlu da teknik yönetmenimizdi. Mikrofondaysa ben Mustafa Yalın vardım. Bu akşamlık veda ediyoruz. Yarın yine huzurunuzda olmak için ayrılıyoruz mikrofon başından. Mehmet Demirtaş seslendirecek veda türkümüzü, bir Kırşehir türküsü. Neşet Ertaş kaynaklık etmiş türkümüze. O şirin sözlerine hayranım gözlerine, bakma el sözlerine, gel yanıma gel. Hoşça kalın.

Sevgili konuklar ve sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserine hoş geldiniz. Şu an salonumuzu şereflendiren ve coşkuyla bizi desteklemeye, hatta bizimle birlikte söylemeye hazırlanan sevgili konuklarımıza ve aynı duygularla türküleri bizimle paylaşmaya ve yaşamaya hazır sevgili dinleyenlerimize en içten duygularla sağlık ve mutluluk dileklerimizi sunuyoruz. Koromuzu ve Şef Mehmet Erenleri gönül dolusu alkışlıyoruz efendim. Mikrofonlar Konya'dan bir Ahmet Gazi Ayhan derlemesiyle açılıyor. Türkümüzü koro sunacak. Emmiler emmiler, Türkmen emmiler, uzun entarili salma yeğenliler. İşte saz, işte söz ve işte türkülerin en güzel örnekleri efendim.

Konserimizin ilk solisti Şanlıurfa'dan bir Mehmet Özbek derlemesiyle mikrofonda. Kurban olan gözlerinin mestine, kalk gidelim çayır çimen üstüne. Tut elimi, al destimi destine, ölmüş iken cesedime can gele. Alkışlar ve Sema Kaya Doğan.

Gece uzun, ay dolanır batmaya, ele şirin uykum gelir yatmaya. Az kalıptır matlubuma çatmaya, get ay batandan sonra gel ay olan, eller yatandan sonra gel ay olan. Feridun Türker'den derlenen Kars yöremizin bir türküsü. Türkiye tarıyla Necivan Özel açış yapacak ve daha sonra mikrofon Gülselen Erdağ. Ve tabii ki alkışlar her iki sanatçımıza sevgili.

İstanbul Radyosu'nun hepsi birbirinden değerli. Türk halk müziği, saz sanatçılarını öncelikle gönüller dolusu alkışlıyoruz. Sazlarımız sizlere Sabri Uysal'ın derlediği Bolu Göynük zeybeğini takdim edecekler efendim.

Yıllar önce yaptığımız programlardan birine bir mektup gelmişti. O gün o programda kültürümüze sahip çıkan, türkülere gönül veren siz değerli dostlarla paylaşmıştık dinleyicimizin güzel duygularını ve demiştik ki saklayalım bu mektubu. Gün ola, harman ola. Bakarsın sırası gelir, bir kez daha paylaşırız bu içten duyguları. Çünkü paylaşmak çok güzel demiştik. Bunlar aslında hepimizin ortak duyguları efendim. İflah olmaz bir kıskançlıkla türkülerime sahip çıkmaya Bitlis'in Beş Minaresi, Gaziantep'in Hışişi Hançeri, Barak Havaları, Diyarbakır'ın Sarı Kanatlı Bülbülü, Giresun'un Tabya başındaki kızları, Mardin'in güzeli ve gül açan baharları, Kütahya'nın pınarları, Yozgat'ın sürmelleri, Kıbrıs'ın beş parmağı, Kırşehir'in bozlağı, Muğla'nın çökertmesiyle keyif almaya devam edeceğim. Atabara oynayıp hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa diyeceğim. Dolu dizgin türkü söyleyip türkü dinleyeceğim. Türkülerinize sahip çıkın ey millet. Türkü dinleyin ve ne olur türkü söyleyin. İşte tam sırası. İşte koromuz ve işte zeybeklerin hası. İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları. Bize derler çakıcı, yıkarız konakları. Koromuzla geliyor efendim.

Türkülerle yolculuğumuz sürüyor ve Edirne'ye konuk oluyoruz. Kaynaklar Şerif Ercan, Rakım Ertür. Türkümüz Küp içinde nişasta, işittim yarim hasta ve solistimiz Rüstem Avcı.

Türkülerin, deyişlerin, semahların, uzun havaların usta bir yorumcusu Turan Engin. İster misiniz bir uzun hava deneyelim Turan Engin'den? Sivas'tan Ali Kızıltuğ'dan. Aslı gurbet harap etmiş köyümü, bülbül gitmiş baykuş konmuş gel eve. Ben ağayım, ben paşayım diyenler kapıları kitlemişler gel hele. Bağlamanın tellerinde çiçekler gibi açılacak bu uzun hava, erişilmez sevgiler adına. Tabii ki Mehmet Erenler'in hünerli ellerinde.

İstanbul Radyosu'nun sizler için hazırladığı ve türkülerin en güzel örnekleriyle dolu dolu konserimiz devam ediyor. Radyomuzun hepsi birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları. Sizleri şimdi Kırşehirli'ne götürüp orada hareketli bir türküyle ağırlayacak. Karpuz kestim suyumuş, yar dizimde uymuş. İşmal ettim bilmedi, acep nerede büyümüş?

Hasretin ve gurbetin harman olduğu bir yöre Malatya, Malatya'nın Arguvan ilçesi ve Aşık Gülhani'den derlenen bir türkü. Gelin oldum Karabel'in eline, yedi bayram kına yakmam elime. Alkışlar Gülcan Kaya için.

Hasret, gurbet ve sevda yolunda yakılan bu türkünün renkleri oldu. Kavalıyla Osman Aktaş ve meyiyle Yaşar Taner. Onları da gönülden alkışlıyoruz. Evet, türkülerle yolculuğa devam. Yozgat'tayız, Sürmeliler diyarında. Kaynak Sabri Saygılı. Şu boyda gitme gidenlerinden, boyu fidanlarından, ne olur bir selam gönder gelip gidenlerinden. Hepsi güzeller güzeli. Bu türküyü sizlere hanım sanatçılarımız sunacak. Alkışlıyoruz.

ve bir Kerkük türküsü. Türkünün kaynağı Kerküklü bir sanatçı İbrahim Terzi. Havuçumuzda tut var, tut üstünde bulut var. Kerkük türkülerinin usta bir yorumcusu İclal Akkaplan geliyor.

Bir başka beraberliğimizde türküler en önde ve sizler her zaman yanımızda. Türküler gibi temiz, türküler gibi dürüst ve her zaman sağlıklı bir yaşam dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlere eşlik edecek. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş huzurlarınızdayız efendim.
0: Evet, umarım keyifli bir türkü akşam olur sizler için de saygıdeğer dinleyicilerimiz.
1: Umarız.
0: Bugün çok kıymetli saz ustalarımızla beraberiz. Evet. Her zaman olduğu gibi. Evet. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden ellerinize sağlık.
1: Evet, aynen. Kıymetli abicim, programımızı bir Sivas Şarkışla yöresinden güzel bir eserle girizgah yapmak istiyorum.
0: Ne güzel.
1: Nasip olsa yine gitsem ya ile ya. Kimden bu eser? Talibi Coşkun'dan. Çok güzel bir eser. Ardından Kahramanmaraş'tan Kara Çadır Düzdedir adlı iki güzel eseri icra etmeye çalışacağım.
0: Ben de Sivas'a uğramadan geçemiyorum. Bugün de öyle olacak.
1: Evet, repertuarını gördüm.
0: Değil mi yani? Olmazsa olmaz bir yöre değil mi?
1: Kesinlikle Sivas. Öyle abicim. Eyvallah. Repertuarını gördüm. Çok güzel eserler var. Şimdiden dinleyicilerimize söyleyeyim.
0: Keyifle
1: bizi
0: dinleyelim.
1: Bizi dinlesinler değil mi abi?
0: Evet.

0: Evet, ağzına, gönlüne sağlık sevgili Senemciğim, Senem Akdemir ve kıymetli saz arkadaşlarımıza çok teşekkürler ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Sen de
1: Kıymetli
0: bana diyorsun ama
1: üstadlarım.
0: sen de çok güzel bir repertuar hazırlamışsın bugün.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Evet.
1: Üstadların emeğiyle güzelleşiyor biliyorsun
0: Aynen
1: abi.
0: öyle, dediğin gibi.
1: Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık.
0: Ben de böyle bugün bir Hicaz makamıyla başlayalım diye düşündüm.
1: Çok güzel.
0: Bitlis yöresinin en bilinen türküsü Bitlis'te Beş Minare
1: Aa, çok güzel.
0: türküsü. Nazmi Zülfikar'dan alınan bir Bitlis türküsü ve ardından Urfa yöresinden Şükrü Çadırcı'dan alınan Seher Oldu Vakt Oldu
1: Aa,
0: diyelim.
1: çok sevdiğim iki güzel eser abi.
0: Evet,
1: Böyle
0: hatta
1: küçük küçük sana eşlik etmek isterim abi. Uzaktan uzaktan.
0: çok iyi olur. Derleyen de Muzaffer Sarı Sözen hocamız, rahmetli
1: Ruhu
0: analım.
1: şad
0: Şu an
1: olsun.
0: resmine bakıyoruz değil mi? Fotoğrafına
1: Aynen öyle,
0: bakıyoruz onun.
1: çok büyük bir şeref abicim.
0: Evet.
1: Şimdiden yüreğine gönlüne sağlık
0: Eyvallah,
1: abim.
0: eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Ağzını yüreğini gönlüne sağlık abicim. Ne güzel eserlerdi.
2: Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ayrıca üstadlarımıza da çok teşekkür ederim. İyi ki varlar.
1: Sağlık. Çok güzel. Sen Hicaz girdin, ben de bir Hicaz devam edeyim abi.
2: Oh ne güzel.
1: Sırada çok sevdiğim bir türkü var, bir eser var. Aslında bir beste. İlknur Yakup oldu ablacığımın. Buradan
2: sevgili
1: selamlar olsun.
2: Savaş,
1: Savaş abiye de selamlar
2: ablası,
1: olsun.
2: Sevgili Savaş'a da çok selamlar
1: çok
2: olsun.
1: Çok selamlar. Buradan. Onlar gerçekten benim için çok kıymetli. Bugün İlknur ablamın bestesini icra etmek istiyorum. Ben denizde bir gemi.
2: Oy çok severim. Çok severim.
1: Ben de çok seviyorum. Bugün özel böyle bir Hicaz Karadeniz. İyi gider.
2: Gider.
1: Ben de ben icra etmeye çalışacağım abi.
2: Estağfurullah, dinliyoruz.

0: Oy oy oy oy, ne güzel bir türküdür bu. Yani nasıl yöreyi ne kadar güzel yansıtan, değil mi? Sözüyle,
1: Evet,
0: ezgisiyle.
1: kesinlikle,
0: O
1: kesinlikle.
0: kadar güzel ki.
1: İlknur ablamın yüreğine, gönlüne sağlık.
0: Vallahi buradan
1: Ustaların
0: tekrar
1: da.
0: saygılarımızı sunalım.
1: Aynen.
0: Sevgili
1: Sevgiler,
0: Savaş'a da
1: selamlar. Savaş
0: buradan tekrar
1: abime de
0: selamlar.
1: selamlar, kucak dolusu sevgiler abim benim.
0: Evet.
1: Elinize emeğinize sağlık üstadlar. Vallahi çok güzel eşlik ettiniz bana.
0: Ellerinize sağlık. Evet, ben de bir Antep'e doğru gideyim.
1: Evet abi.
0: Bahçelerde mor meni, verem
1: Allah.
0: ettin sen beni. Nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni.
1: Allah
0: Değil
1: abi,
0: mi?
1: ben sana yandım, gelinlerde gireyim mi?
0: Evet, bekliyorum. Eşliğini bekliyorum.
1: Tamam.
0: Evet, Antep'in ardından hepimizin çok sevdiği Mehmet İpek Usta'dan alınan ve Musa hocamızın, Musa Eroğlu ustamızın bizlere sevdirdiği, keyifle dinlediğimiz Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma diyeceğim daha
1: Allah,
0: sonrasında.
1: Musa dedemize de selamlar olsun.
0: Evet, ellerinden öperiz.
1: Ellerinden öperiz.

0: TRT Türkü.
1: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık abicim.
2: Teşekkürler.
1: Yine umarım çok güzel, iki
2: güzel eserdi. Bir türkü akşamı yolda olan dostlarımız özellikle,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, evet.
2: Bizi dinleyen bütün
1: dostlara selam güzel olsun, bir türkü akşamı yaşatabilmişizdir umarım. Ben de öyle umut ediyorum ama bugünkü eserlerimiz hakikaten bence güzel.
2: Çok güzel.
1: Çok güzel.
2: Yani mesela şimdi Bitlis'te Beş Minare dört sesten oluşan bir türkü.
1: Evet, bunu sıklıkla yani konuşuyoruz abi. Dar aralıklı ama.
2: Ne kadar küçücük bir türkü ama ne kadar etkili. Etkisi ne kadar büyük.
1: Tabii tabii. Gerçeği anlatıyor çünkü abi.
2: Evet.
1: Gerçeği anlatıyor. Türküler iyi ki var ve iyi ki biz türkü icra ediyoruz, etmeye çalışıyoruz abi.
2: İyi
1: şimdi
2: ki.
1: Abi güzel bir yöreye gidiyorum yine. Aslında çok uzaklaşmadım Trabzon'dan Trabzon'a. İlk Nur ablam da Trabzonlu. Yine Trabzon'dan iki güzel eser var. Hicaz iki güzel eser. Gemiler gürüsüne yar olayım sesine.
2: Ay,
1: bir
2: ay,
1: daha buraydı nefesin nefesime. Sonrasında yine Trabzon'dan duman aldı dağlara, ben kaldım yaylalara. İki güzel eser icra etmeye çalışacağım abicim.
2: Dinliyoruz efendim.

0: Oy oy oy, ne güzel bu enerji verdin ya Senem. Vallahi. Çok
1: Ya
0: güzel bir türkü.
1: orkestramız çok keyifli ya
0: Değil
1: bugün.
0: mi? Piyasada biraz değişik hali biliniyor ama
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet, evet.
0: Maalesef öyle.
1: Evet.
0: Evet.
1: Varyant olabilir mi abicim?
0: Varyant değil tabii.
1: Değil mi? Yani hani orijinali bu şekilde ben de hani bu notadaki
0: Evet.
1: gibi icra etmeye çalıştım. Bence keyifli oldu ama. evet. Yine aynı sözler. Değil mi?
0: Dumanlı derelere seni ver, seni ver. Böyle
2: Benziyor,
0: bir piyasa maalesef versiyonu da var.
1: Aynen ama
0: Değil mi? O da
1: farklı
0: güzel.
1: yani, değil
0: Yani
1: mi?
0: en azından bu türkünün duyulmuş olması, değil mi?
1: Tabii tabii
0: İnsanlarımız
1: tabii.
0: tarafından bilinmiş olması çok önemli.
1: Evet,
0: O yüzden
1: kesinlikle.
0: ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim
0: güzel bir
1: abicim
0: türküydü.
1: valla. Kıymetli abilerimin, arkadaşlarımın ellerine, emeklerine sağlık. Gerçekten çok keyifliydi, çok enerjikti. Ben de onu yansıtmaya çalıştım.
0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Ben
1: abi.
0: tabii programın başında söyledim ya, Sivas'a gitmeden olmaz yani.
1: Tabii abi
0: Sevgili
1: şimdi...
0: Hasan'cığım da memleketine gitmeden olmazdı, biliyorsun.
1: Abicim programımızın kapanışını yapalım dilersen. Çünkü programımızın sonuna geldik galiba.
0: Öyle
1: Değil
0: mi,
1: mi?
0: geldik mi?
1: Evet
0: Sen
1: evet.
0: bir türkü daha söylemez misin? Benden sonra söylersin ufak bir türkü daha ya.
1: Belki düet yaparız
0: Olur
1: abi.
0: mu? Tamam.
1: Planda yok
0: Öyle
1: ama
0: yaparız.
1: belki düet yaparız.
0: Tamam.
1: Arzu edersen.
0: O zaman Aşık Veysel ustamızdan, Sivas Şarkışla'dan Mecnun'um Leyla'mı gördüm.

0: Evet Senemciğim.
1: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık abicim. Ne güzeldi.
0: Programımızı son bir türküyle kapatalım değil mi?
1: Abicim seninle güzel bir düet yapmıştık hatırlarsan.
0: Hangisiydi
1: İstanbul'dan
0: o?
1: Osman Aga.
0: Oo, ne aman de da Osman Aga'dır.
1: Karşına acın var.
0: Evet
1: yapalım
0: tamam.
1: Abi?
0: Tamam okuyalım.
1: Okuyalım. Efendim hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye ve programımızın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve
0: ben İsmail Altunsaray.
1: Sizlerleydik. Orkestramızda bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu güzel icralarıyla bize eşlik ettiler. İyi ki varlar. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Sizinleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek.
0: Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
1: Müzikle kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Bir Çift Söz programında birlikteyiz. Program yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmenimiz İsmail Kesici, bendenizle programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Yurttan Sesler topluluğundan bir eserle başlayacağız bu hafta Bir Çift Söz programına. Tokat'tan Muzaffer Sarı Sözen merhumun derlediği ve notaya aldığı bir türkü. Bu türkünün kaynak kişisi de Muzaffer Sarı Sözen merhum. Evlerinin önü pazara yakın, pazardan geliyor. Boyuna bakın, sağına soluna hamaylı takın. Hilal'de kaşlı taş kıranın uğurlar olsun.

Sevgili dinleyenler, Bir Çift Söz programında dinleyeceğimiz bir başka eser İsmail Altunsaray'dan. Kanlı Felek Aldı Dert Beni diyecek İsmail Altunsaray. Onun 2011 yılında çıkardığı İncidir adlı albümünden bir eserdir bu. Altunsaray'ın albüm içinde verilen bilgilerde bu eserin kartonetinde müzik Ekrem Çelebi, uzun hava Muharrem Ertaş bilgileri yer alıyor. Sözlerin kime ait olduğu belli değil. Bir de Ekrem Çelebi'nin Kanlı Felek adıyla 1980'lerde çıkardığı bir kasette okuduğu uzun hava var. Fakat o eserin sözleri hayli farklı ve repertuvarda kaydedilmiş. O uzun hava girdim tönele de dayalı kürek sözleriyle başlıyor. İsmail Altunsaray'ın bu eserde arada bozlak olarak okuyacağı sözler Muharrem Ertaş'tan ve Hacı Taşan'dan alınma. Gökyüzünde uçan bölük durnalar, yok mu gayretiniz, aldı dert beni.

Efendim Bir Çift Söz programında Sabahat Akkiraz ustamıza kulak vereceğiz. Bir uzun hava dinleyeceğiz. Onun 2003 yılında Lamekan adıyla çıkardığı albümünde seslendirdiği bir uzun hava. Bu uzun havanın son dörtlüğünde Sivas'ın çevresi Yüce Beller'de denildiğine göre yöreden bir aşığa ait olsa gerek diye düşünmüştüm bendeniz. Doğru da düşünmüşüm. Aşık Revani'ye ait bu sözler. Fakat albümde sözlerin kime ait olduğuna yer verilmemiş. Sabahat Akkiraz'dan önce bu uzun havayı bir dönem TRT'de de sanatkarlık görevi icra eden mahalli sanatçılarımızdan Müslüm Sümbül'ün 45'lik bir plakta okuduğunu tespit ettim. 45'lik plak kıymet mi biçilir elmas taşına ve yücesinden dertli dertli ötüşen olarak yayınlanmış. Aşık Revani 1898 doğumlu, 1968 yılında vefat etmiş Kangal'ın Mamaş, şimdiki adıyla Soğuk Pınar köyünde doğmuş, asıl adı Kurtveli Bozkurt. Revani niyazım her zaman budur, Mevlam dergahından eylemesin dur. Bir ismi Serdar'dır, bir ismi Gafur, cümle velilerden unutur.

Sevgili dinleyenler, Özcan Türe'den bir Aşık Mahsuni Şerif türküsü dinleyeceğiz. Kahramanmaraş Afşin'den alınma, Oy Tabip adıyla da biliniyor bu eser. Daha çok Sabahat Akkiraz ve Yıldıray Çınar tarafından yorumlandı. Bir dönem TRT Türkü Arşivine girebilen tek Aşık Mahsuni türküsü olarak da biliniyor. Kanadım değdi sevdaya, kondum kondum uçamadım. Aşk şarabın doya doya, yandım yandım içemedim.

Efendim son bölümdeyiz bu haftaki Bir Çift Söz programının. Son bölümde Hale Gür Hanım'ın sesinden bir türküyle veda edeceğiz sizlere. Uşak yöresinden İblak Mehmet'ten Yüksel Ayhan'ın derlediği Hale Gür Hanım'ın kendisinin notaya aldığı bir eser. Göç dereden gece geçtim, eğildim suyundan içtim. Ben o yardan vaz mı geçtim,

Ne halde oldu, ne hal oldu, gitti de ellere yar oldu. Bu hafta bir çift söz programında birlikteydik yine. Mutlaka dilimiz sürçmüş, hata etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını istirham ederiz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle, kalın sağlıcakla.

0: Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu tarafından hazırlanan TRT Türkü kanalından yayınlanan Aşıklarımız programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kamber Nar, tonmeisterimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gülyeşim Gökçe. Bu akşamki konuğum Yozgat'tan Hüseyin Parlak. Sevgili Hüseyin Parlak, hoş geldin.
1: Hoş bulduk üstadım.
0: Teşekkür Dinleyicilerimize ederim. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Ben Yozgat ili Merkez ilçe Büyükmal köyü nüfusuna kayıtlıyım. Orada doğmuşum. 65 yaşındayım. Daha doğrusu 66'ya da girdik.
0: Allah sağlık versin.
1: İki çocuğum var. Bir oğlan, bir kız. Ankara'da ikamet ediyorum. Burada da işte bildiğin üzere bu kültüre hizmet ediyoruz.
0: Yolunuz açık olsun diyelim. Teşekkür ederim. Gayet de güzel ediyorsunuz. Daha sohbet edeceğiz. Bir türkü dinleyelim mi sevgili Hüseyin Parlak? Bize ne söyleyeceksiniz?
1: İhtiyarlık çöktü gayrı diyelim. Söz ve müziği bana ait.
0: Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Diline, teline sağlık sevgili Hüseyin Parlak. İhtiyarlık çöktü gayrı dedin ama her yaşın güzelliği var. İhtiyarlık da herkes ihtiyarlayacak. Dolayısıyla sağlıklar diliyoruz tüm ihtiyarlara. Sağlıklar, güzel günler diliyoruz. Sevgili Gülşah'ın Yozgatlı olduğunu söyledik. Yozgat'ta fazla ozanımız yok. Ben bir Hasan Kaplani'yi hatırlıyorum Yozgat'tan. Vardır mutlaka ama var. Şu anda aklıma ilk gelen Hasan Kaplani.
2: Bizim beraber olduğumuz Özveri var.
1: Evet, selam olsun ikisine de diyelim. Ozanımız bu kültüre var. Girmeye nasıl karar verdin sevgili Hüseyin Parlak? Biraz onlardan bahseder misin? Kim örnek oldu? Önünde ustan oldu mu? Usta çırak yaşadığını?
2: Cemal Bakır var. Benim ilkokul öğretmenim. İbrahim Bakır'ın oğludur. Kendisi benim ilkokulda öğretmenimdi. Üçüncü sınıftayken işte müsamerede bir türkü söyletmiş. Sonra da onun sazının birini bana vermişti. O günden bugüne uğraşmaya çalıştık ama işte belli bir dönem geçim derdi, işte hayat şartları, fazla şey yapamadık. İşte son iki yıldır, üç yıldır da yavaş yavaş bu kültüre hizmette kendimizde bir şeyler yapmak için katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
1: Yüreğiniz var olsun sevgili Şahane. Bir türkü daha dinleyelim mi? Tabii. Ne söyleyeceksin bize?
2: Sözüm ile sazım ile diyelim. Bu da yine bana ait bir eser. Buyurun.

0: Yüreğine sağlık sevgili Hüseyin Parlak. Gülşani Mahlası'yla güzel eserler sunuyorsun bize. Bu Gülşani Mahlası nereden kaynaklandı? Usta-çırak ilişkisinde bazen ustalarımız der ki senin mahlasın şu olsun. Evet. Sen de bazı şeyler görür. Ya da insanlar kendi işte ben Kamberi Mahlası'nı kullanıyorum. İsmimden kaynaklanıyor. Evet. Siz Gülşani Mahlası'nı nasıl edindiniz? Biraz ondan bahseder misiniz?
1: Gülşani Mahlası benim kendi aldığım bir mahlas.
0: Evet.
1: İşte çocuklarımın ismi, kızımın ismi Gülşan, oğlumun ismi de Gülşani. 40 yıllık falan bir zaman içerisinde kullandığım bir mahlas bu şekilde devam ediyor.
0: Biliyorsunuz. Yolunuz evet. Açık olsun diyelim. Eyvallah, bir türkü daha dinleyelim mi sevgili Gülşani? Bize evet. Ne söyleyeceksiniz?
1: Kaldım diyelim. Bu yine bana ait bir eser.
0: Buyurun.

0: Diline, teline sağlık sevgili Gülşani. Elde dertli bir sazınan kaldım dedin. Seni sazla baş başa bırakayım. Bir türkü de ben söyleyeyim dinleyicilerimize.
1: Tabii, buyurun.
0: Sonra devam ederiz. Evet. Biri var biri diye sözümüzü bana ait olan bir eserimi okuyorum.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Gülşahane, bir türkü de hemen senden dinleyelim ara vermeden. Bize evet, ne söyleyeceksin?
2: Tabii. Hiç insafın yok mu senin diyelim?
1: Yine size
2: yine ait. Yine bana ait bir
1: buyurun. Eser.

0: Yüreğine sağlık sevgili Gülşah'ı. Teşekkür ederiz. Programımızın da sonuna geldik. Davetimizi kırmayıp geldin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın, var olasın.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağlayıp bizi buraya davet ettiğin için.
0: Eyvallah. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Bize son olarak ne söyleyeceksin?
1: Bir beni mi bulur diyelim bize.
0: Diyorsunuz. Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyoruz efendim.
1: Buyurun. Eyvallah.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Gece Ezgileri'ne hoş geldiniz. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza bir Kırıkkale türküsüyle başlıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Hacı Taşan'dan derledi. Ferman Boran Selik söylüyor. Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle.

Neda Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsünü Sibel Güzel söylüyor. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim.

Müjel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Coşkun Gök söylüyor. İki bülbül derelerde un eder, değirmenler döne döne, kadınım da un eder.

Ahmet Günday'ın Niyazi Emre'den derlediği Manisa türküsünü Nezihe Hoşcan söylüyor. Koyun ben de aşk oduna yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.

Muzaffer Sarı Sözen'in Ali Rıza Zorlu'dan derlediği Muğla türküsünü Bahattin Turan'dan dinliyoruz. Ben susadım sular isterim, su deresi nereye gelir gösterin.

Sadi Yaver Ataman'ın derlediği Karabük türküsünü Saadet Bircan Yılmaz söylüyor. Daş harmanın mazısı, tavşan kovar tazısı.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray.
1: Ve ben Senem Akdemir. Yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı arkadaşlarımızı takdim etmek istiyorum. Bağlamada Hasan Özçırpan, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu bugün bizlere eşlik edecek. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş huzurlarınızdayız efendim.
0: Evet, umarım keyifli bir türkü akşamı olur sizler için de saygıdeğer dinleyicilerimiz.

0: Umarız.
1: Bugün çok kıymetli saz ustalarımızla beraberiz. Her zaman olduğu gibi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden ellerinize sağlık.
0: Evet, aynen. Kıymetli abicim, programımızı bir Sivas Şarkışla yöresinden güzel bir eserle girizgah yapmak istiyorum.
1: Ne güzel.
0: Nasip olsa yine gitsem yaylaya. Kimden bu eser? Talibi Coşkun'dan. Çok güzel bir eser. Ardından Kahramanmaraş'tan Kara Çadır Düzdedir adlı iki güzel eseri icra etmeye çalışacağım.
1: Ben de Sivas'a uğramadan geçemiyorum. Bugün de öyle olacak.
0: Evet, repertuarını
1: değil mi?
0: gördüm,
1: yani
0: çok çok
1: olmazsa
0: güzel.
1: olmaz bir yöre değil mi?
0: Kesinlikle
1: Sivas.
0: öyle abicim. Repertuarını gördüm, çok güzel eserler var. Şimdiden dinleyicilerimize söyleyeyim.
1: Keyifle
0: Bizi
1: dinleyelim.
0: dinlesinler, değil mi abi?
1: Evet.

0: Evet, ağzına gönlüne sağlık sevgili Senemciğim, Senem Akdemir ve kıymetli saz arkadaşlarımıza çok teşekkürler ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Sen de
1: Kıymetli
0: bana diyorsun ama
1: üstadlarım.
0: sen de çok güzel bir repertuar hazırlamışsın bugün.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Evet.
1: Üstadların emeğiyle güzelleşiyor
0: Aynen
1: biliyorsun
0: öyle dediğin gibi.
1: abi. Ellerine emeklerine, yüreklerine sağlık.
0: Ben de böyle bugün bir Hicaz makamıyla başlayalım diye düşündüm.
1: Çok güzel.
0: Bitlis yöresinin en bilinen türküsü Bitlis'te Beş Minare
1: Aa, çok güzel.
0: türküsü. Nazmi Zülfikar'dan alınan bir Bitlis türküsü ve ardından Urfa yöresinden Şükrü Çadırcı'dan alınan Seher Oldu Vakt Oldu
1: Aa,
0: diyelim.
1: çok sevdiğim iki güzel eser abi.
0: Evet,
1: Böyle
0: hatta
1: küçük küçük sana eşlik etmek isterim abi. Uzaktan uzaktan.
0: çok iyi olur. Derleyen de Muzaffer Sarı Sözen hocamız, rahmetli
1: Ruhu
0: analım.
1: şad
0: Şu an
1: olsun.
0: resmine bakıyoruz değil mi? Fotoğrafına
1: Aynen
0: bakıyoruz
1: öyle, çok
0: onun.
1: büyük bir şeref abicim.
0: Evet.
1: Şimdiden yüreğine gönlüne sağlık
0: Eyvallah,
1: abim.
0: eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Ağzını yüreğini gönlüne sağlık abicim. Ne güzel eserlerdi.
2: Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ayrıca üstadlarımıza da çok teşekkür ederim. İyi ki varlar.
1: Sağlık. Çok güzel. Sen Hicaz girdin, ben de bir Hicaz devam edeyim abi.
2: Oh, ne güzel.
1: Sırada çok sevdiğim bir türkü var, bir eser var. Aslında bir beste, İlknur Yakup oldu ablacığımın. Buradan
2: sevgili
1: selamlar olsun.
2: Savaş,
1: Savaş abiye de selamlar
2: ablası,
1: olsun.
2: Sevgili Savaş'a da çok selamlar
1: çok
2: olsun.
1: Çok selamlar. Buradan. Onlar gerçekten benim için çok kıymetli. Bugün İlknur ablamın bestesini icra etmek istiyorum. Ben denizde bir gemi.
2: Oy, çok severim. Çok severim.
1: Ben de çok seviyorum. Bugün özel böyle bir Hicaz Karadeniz. İyi gider.
2: Gider.
1: Naizane ben icra etmeye çalışacağım abi.
2: Estağfurullah, dinliyoruz.

0: Oy oy oy oy, ne güzel bir türküdür bu. Yani nasıl yöreyi ne kadar güzel yansıtan, değil mi? Sözüyle,
1: Evet,
0: ezgisiyle.
1: kesinlikle,
0: O
1: kesinlikle.
0: kadar güzel ki.
1: İlknur ablamın yüreğine, gönlüne sağlık.
0: Vallahi buradan
1: Ustaların
0: tekrar
1: da.
0: saygılarımızı sunalım.
1: Aynen.
0: Sevgili
1: Sevgiler,
0: Savaş'a da
1: selamlar. Savaş
0: buradan tekrar
1: abime de
0: selamlar.
1: selamlar, kucak dolusu sevgiler abim benim.
0: Evet.
1: Elinize emeğinize sağlık üstadlar. Vallahi çok güzel eşlik ettiniz bana.
0: Ellerinize sağlık. Evet, ben de bir Antep'e doğru gideyim.
1: Evet abi.
0: Bahçelerde mor meni,
1: Allah
0: verem
1: Allah.
0: ettin sen beni. Nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni.
1: Allah
0: Değil
1: abi,
0: mi?
1: ben sana yandım, gelinlerde gireyim mi?
0: Evet, bekliyorum. Eşliğini bekliyorum.
1: Tamam.
0: Evet, Antep'in ardından hepimizin çok sevdiği Mehmet İpek Usta'dan alınan ve Musa hocamızın, Musa Eroğlu ustamızın bizlere sevdirdiği, keyifle dinlediğimiz Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma diyeceğim daha
1: Allah,
0: sonrasında.
1: Musa dedemize de selamlar olsun.
0: Evet, ellerinden öperiz.
1: Ellerinden öperiz.

0: Ağzını yüreğine gönlüne sağlık abicim.
1: Teşekkürler.
0: Yine çok
1: Umarım
0: güzel iki
1: güzel bir
0: eserdi.
1: türkü akşamı yolda olan dostlarımız özellikle değil mi?
0: Evet evet
1: Bizi
0: evet.
1: dinleyen bütün
0: Dostlara
1: selam
0: güzel
1: olsun,
0: bir
1: değil mi?
0: türkü akşamı yaşatabilmişizdir umarım. Ben de öyle umut ediyorum ama bugünkü eserlerimiz hakikaten bence güzel.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Yani mesela şimdi Bitlis'te Beş Minare
0: Aa.
1: dört sesten oluşan bir türkü.
0: Evet bunu
1: Değil mi
0: sıklıkla
1: yani?
0: konuşuyoruz abi. Dar
1: Ne
0: aralıklı
1: kadar
0: ama
1: küçücük bir türkü ama ne kadar
0: etkili.
1: etkisi ne kadar büyük.
0: Tabii.
1: Çok
0: Gerçeği
1: kıymetli.
0: anlatıyor çünkü abi.
1: Evet.
0: Gerçeği anlatıyor. Türküler iyi ki var ve iyi ki biz türkü icra ediyoruz, etmeye çalışıyoruz abi.
1: İyi
0: Şimdi
1: ki.
0: abi güzel bir yöreye gidiyorum yine. Aslında çok uzaklaşmadım Trabzon'dan Trabzon'a. İlknur ablam da Trabzonlu. Yine Trabzon'dan iki güzel eser var. Hicaz iki güzel eser. Gemiler gürüsüne yar olayım
1: Ay
0: sesine.
1: ay
0: Bir
1: ay
0: daha
1: ay.
0: vuraydı nefesin nefesime. Sonrasında yine Trabzon'dan duman aldı dağlara. Ben kaldım yaylalara. İki güzel eser icra etmeye çalışacağım abicim.
1: Dinliyoruz efendim.

0: Oy oy oy, ne güzel bu enerji verdin ya Senem. Vallahi çok
1: Ya
0: güzel bir türkü.
1: orkestramız çok keyifli ya
0: Değil
1: bugün.
0: mi? Piyasada biraz değişik hali biliniyor ama
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet, evet.
0: Maalesef öyle.
1: Evet.
0: Evet.
1: Varyant olabilir mi abicim?
0: Varyant değil tabii.
1: Değil, değil mi? Yani hani orijinali bu şekilde ben de hani bu notadaki
0: Evet.
1: gibi icra etmeye çalıştım. Bence keyifli oldu ama. evet. Yine aynı sözler. Değil mi?
0: Dumanlı derelere seni ver, seni ver. Böyle bir piyasa maalesef versiyonu da var.
1: Aynen ama
0: Ama değil mi, o da
1: farklı
0: güzel.
1: yani, değil mi?
0: Yani en azından bu türkünün duyulmuş olması, değil mi?
1: Tabii tabii
0: İnsanlarımız
1: tabii.
0: tarafından bilinmiş olması çok önemli.
1: Evet,
0: O yüzden
1: kesinlikle.
0: ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim
0: güzel bir
1: abicim,
0: türküydü.
1: valla kıymetli abilerimin, arkadaşlarımın ellerine, emeklerine sağlık. Gerçekten çok keyifliydi, çok enerjikti. Ben de onu yansıtmaya çalıştım.
0: Ağzına gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Ben
1: abi.
0: tabii programın başında söyledim ya, Sivas'a gitmeden olmaz yani.
1: Tabii abi
0: Sevgili
1: şimdi...
0: Hasan'cığım da memleketine gitmeden olmazdı, biliyorsun.
1: Abicim programımızın kapanışını yapalım dilersen. Çünkü programımızın sonuna geldik galiba.
0: Öyle
1: Değil
0: mi,
1: mi?
0: geldik mi?
1: Evet.
0: Sen bir türkü daha söylemez misin? Benden sonra söylersin ufak bir türkü daha ya.
1: Belki düet yaparız
0: Olur
1: abi.
0: mu? Tamam.
1: Planda yok
0: Öyle
1: ama
0: yaparız.
1: belki düet yaparız.
0: Tamam.
1: Arzu edersen.
0: O zaman Aşık Veysel ustamızdan, Sivas Şarkışla'dan Mecnun'um Leyla'mı gördüm.

0: Evet Senemciğim.
1: Ağzına yüreğine gönlüne sağlık abicim. Ne güzeldi.
0: Programımızı son bir türküyle kapatalım değil mi?
1: Abicim seninle güzel bir düet yapmıştık hatırlarsan.
0: Hangisiydi o?
1: İstanbul'dan Osman Aga.
0: Oo,
1: Ne de
0: aman da Osman
1: güzel
0: Aga'dır.
1: karşıların var.
0: Evet
1: Yapalım
0: tamam.
1: abi.
0: Tamam okuyalım.
1: Okuyalım. Efendim hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programımızın daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Senem Akdemir ve
0: Ben İsmail Altunsaray.
1: sizlerleydik. Orkestramızda bağlamada Hasan Öztürkan, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Ataberk Eroğlu güzel icralarıyla bize eşlik ettiler. İyi ki varlar. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Sizinleydik. Başka bir Türkiye akşamında daha görüşünceye dek.
0: Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
1: Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: benim türküm.
1: Mahir Gökmen, Manisa, Ali Çakar'dan Edremit'in Gelini isimli türküyü dilemek isterim. Bu türküyü tüm eğitimcilere ve öğrencilerime hediye etmek isterim.